Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ali İmran Suresi 185. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Buhari, İlim 11, Edep 80, Cihat 164, Müslim Cihat 6-7, Ebu Davud Edep 17.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsan bedeninde salih amellerin tohumu yenilen lokmaya bağlıdır. Bir kimse helal lokma yemezse, insanın yapmış olduğu işten menfaati de olmaz. Ahmet bin Muhammed Semmani Hazretleri, Kuddüs'e sırruh.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses.
1: Damla damla çoğalan bir ses.
0: Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayan kimsenin haline düşecektir. Veren el, alan elden üstündür.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
2: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünyayla yorma, adını kalbimden silme.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Malik bin Nadle anlatıyor. Pejmurde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi: "Senin malın mülkün var mı?" "Evet, var ey Allah'ın Resulü," diye cevap verdim. "Ne gibi malların var?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir," dedim. "Allah sana mal, mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünsün," buyurdu.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Allah'ım, Muhammed ailesine rızkı yeteri miktarda ver.

Dilimle dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir.

bir yol seçeceksen Rabbinin yolunda koştur. Boştur, boştur, dünya boştur. Kalbini zikirle coştur.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Gönlüm darda sen bilirsin. Sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları. Fatiha dileniyor, şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını

Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe ayırsın. Ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim, dünya değil sen olsun derdim, son nefeste sen de Rabbim.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet günü şu nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Serin bir gölge, güzel bir hurma ve soğuk bir su.

0: Radyo Nida. Kelebekler hayatın çağırsın. Sırrını anlayanlara.
1: Kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu. Sevdaya açılan. Adınla başlar her şey. Coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz kalbinden dökülür. Melodi ve ritimle.

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlamayan önemli her iş bereketsizdir.

Düşsem yine kaldır beni. Şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın. Rahmetinle sevindir beni.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi. Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Reklamları dinlediniz.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'dan, Nida'dan Gönüllere programından tüm dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bizi sadece kulağıyla değil, gönlüyle dinleyen tüm kardeşlerime selam olsun. İnşallah bize ayrılan sürede yine kavram olarak belki kulağımızın aşina olduğu, çoğu zaman farkına varamadığımız bir kavramdan bahsedeceğiz. Tevazu. Evet, insanoğlu bazen kendine öyle güvenir, kendini öyle üstün görür ki, zenginse zenginliği var eden kendisidir, aklını iyi kullanmıştır, yapıp ettiği şeyler karşısında o zenginliğe ulaşmıştır. Veya bir konuda başarılı olan insan yine aynı şekilde düşünebilir. Ben o kadar bilgiliyim ki, o kadar çok kitap okudum ki, şundan şundan, daha kimlerden özel dersler aldım vesaire. Hayatımızın birçok döneminde konumu, mesleği, adı, ülkesi ne olursa olsun kibirli insanları çok ama çok iyi tanıyoruz. Belki zaman zaman biz de şeytanın bu çukuruna düşebiliyoruz. Peki bunun karşılığında ne var? Birçok şeyin zıddıyla kavramları anladığımız bir dünyadayız. Karanlık dediğimiz zaman aydınlığı bildiğimiz için karanlık diyorduk, değil mi? Zorluk dediğimiz zaman kolaylığın ne anlama geldiğini biliyoruz. Yani zıddıyla bir kavramın anlamına ulaşabiliriz pekala. Kibrin karşılığı nedir? Evet, tevazu. İçimizdeki şu nefis bazen öyle oyunlar oynar ki, sen olmasan var ya, şu çoluk çocuk eşin vesaire darmadağın olur. Eğer sen şunları şunları yapmazsan, şöyle davranmazsan ayakta duramazlar. Sen şu iş yerinde, şu kurumda olmazsan işler yürümez. Sen öyle bir idarecisin ki sen şöylesin, böylesin, aman Allah'ım. Bunlar nefsin çok hoşuna gidiyor elbette. Vay be, ben neymişim diyor. Kendi kendimize belki şunları ekliyoruz. Halk arasında çok meşhurdur, bilirsiniz. Küçük dağları sanki ben yarattım dercesine böyle. Kaykıla kaykıla yürümek vesaire. Diğer insanlara tepeden bakmak. İnsan aslını unuttuğu zaman, kardeşlerim, bu ve buna benzer birçok hatayı işleyebiliyor. Evet, hatalıyız. Her birimizin ayrı ayrı yanlışları var. Bu yanlışlardan beslenen iblis de tevazuyu öğrenmememiz, gerçekleri bilmememiz için elinden geleni yapıyor. Zaten görevi o. Peki biz bu programda ne yapalım? Az bir sürede olsa pek konuşulmayan, pek gündemde olmayan mevzuları sizinle paylaşalım. Değerli kardeşlerim, hepimiz şimdi nefsimize şunu anlatalım. Ey nefis! Benden ayrılmayan, son nefese kadar benimle beraber şu hayatı paylaşacak olan varlık. Unutma ki bu dünyaya hiçbir ücret ödemeden geldim. Ve gelirken ardımda herhangi bir sermaye, bir yatırım yoktu. Dünyaya nasıl geldiğimi de bilmiyorum, nasıl şu zamana ulaştığımı da. Rabbim beni yok kadar bir maddeden, üstelik atılmış bir necaset damlasından yarattı ve buraya, dünyaya gönderdi. Ve ben aciz bir şekilde buralara geldim. Hiç hatırlamıyor musun? Ne ayakta durabiliyordum bir zamanlar, ne sağıma soluma dönebiliyordum. Ne kendim elimi kullanarak bir bardak su içebiliyordum annem babam olmasa. Ne de konuşabiliyordum. Etrafımdaki birçok şeyi anlayamıyordum. Şimdi senin böyle bir aslın var ey nefis. Geldiğin yer burası. Şimdi nereden nerelere geldim delisi olma. Haddini bil, acizliğini, aslında bir hiç oluşunu unutma. Seni, beni yoktan var eden Rabbine artık isyan etme. Aslında almamız gereken çok önemli dersler gözümüzün önünde ama pek göremiyoruz.
Dikkat ettiyseniz necaset hükmünde değersiz bir sıvıdan bahsediliyor. Yani hepimizin dünyaya geliş vesilemiz ne? Anne ve babamız. Necaset hükmünde bir damla su ve değersiz bir su örneği verilmiş. İlginç. Peki hiç düşündünüz mü? Neden insana örneğin kıymetli bir gözyaşından yaratılan değil de necaset hükmündeki değersiz bir sudan yaratıldığı örneği veriliyor? Ve ilginç, öldükten sonra şöyle tertemiz kokular etrafa yayan, insanları güzel düşüncelere sevk edecek bir bedenimiz olmuyor? Neden kokuşup çürüyor ve toprağa dönüşüyoruz? Hiçbir şeyimiz kalmıyor. Alimlerimiz diyor ki, bu da aslında bir ilahi mesajdır. Öncesi bir damla su, sonu da çürüyüp gidecek, kokacak bir ceset olan insanın kibirlenmeye, böbürlenmeye hakkı olmadığına işaret ediyor. Gerçekten de öyle değil mi? Mutlaka görmüşsünüzdür. Koca koca okullar bitiriliyor, dersler veriliyor, konferanslar, şunlar bunlar. Belki geride binlerce öğrenci var, kendi tedrisatından geçen, ama bir trafik kazasında kafasını bir yere çarpmasından sonra beynindeki küçücük bir pıhtı belki zar zor gözle görülecek büyüklükte. Ama o kişinin adını unutmasına, eşini, çoluğunu, çocuğunu hayatı boyunca bir daha hatırlayamamasına sebep olabiliyor küçücük bir pıhtı. Belki de bu kaza olmadan önce o insan diyordu ki, vay be, ben neymişim ya? Aranan, her an sorulan, takip edilen, videolar paylaştığı zaman acaba bu hafta ne diyecek diye insanların ağzının içine baktığı bir insandı, ama şimdi af buyurun, abdest aldıktan sonra taharetlenecek bir bilgi birikimine sahip değil. İnsanın aciz olduğunu anlaması için bazen bunu hatırlamak gerekiyor. Zaten şu an bunları paylaşmamızda hem kendime hem de size bu görevi ihya etmek için. Seneler önce küçücük, gözle yine görülmeyen bir mikrop şu bu nedenlerden dolayı neredeyse tüm dünya eve kapandı, sokağa çıkma yasakları oldu, onca tedbirler, birçok tartışmalı konular, aşılar, şunlar bunlar, değil mi? Bakıldığı zaman özel testlerle ortaya çıkan bir bakteriden bahsediyoruz. Koca koca insanlar, vücut geliştirenler, sporcular, iri yarı denilen insanlar birden halsiz düşüp yerde dümdüz kalabiliyordu. Yani kardeşlerim, haddimizi bilmek durumundayız. Bu da tevazu ile mümkün. Hem de Allah Teala'nın çok sevdiği bir kul tipi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ne diyor biliyor musunuz? Övünmeyin diyor. Topraktan yaratılmış ve yine toprağa dönünce kendisini kurtların, böceklerin yiyeceği insanın övünmesi neye yarar? Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de diyor ki yine benzer bir cümle. Övünmek Ademoğlunun neyine? Evveli nutfe, sonu cifedir. Ne rızkını yaratabilir ne de kendini helakten kurtarabilir. Bazı paylaşımlarda görüyorsunuzdur, hiç lafzı vardır. Bu aynı zamanda nefsin insana karşı tasallutundan ve ona karşı bir savunma mekanizmasının adıdır. Sen kimsin? Ben bir hiçim. Tasavvufta da nefis terbiyesi denen olmazsa olmaz bir basamak vardır bildiğiniz gibi. İşte o nefsinin isteklerinden uzaklaşmak, sıyrılabilmek için evvela ne olduğunu bilmek lazımdır. O da hiçlik makamı diye söylenir. Gerçekten sadece hiç olan biz değiliz. Bunca güzelliklerin gökyüzünde, yerin altında, denizlerin dibinde veya görüp göremediğimiz şu kainattaki her şeyi toplayın, bize ne kadar büyük geliyor değil mi? Ne kadar olağanüstü geliyor, muhteşem geliyor.
Allahu Teala'nın azametini düşündüğünüz zaman, bu kainatın şu ana kadar tespit edilebilen, edilemeyen, belki de kıyamete kadar hiç keşfedilemeyecek tüm her şey aslında bir hiçtir. O yüzden bir hak dostunun dediği gibi, evladım diyor, insan için aslında her şey hiçliğini anladıktan sonra başlar. Ve örnek olarak verirler, nefsini bilen Rabbini bilir. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Nasıl yaratıldığını, yani daha önce yok olduğunu, yoktan var olduğunu, var edildiğini, kimin onu yarattığını, yaratanın varlığını, gücünü, azametini bunun idrakına varır, varmalıdır. İşte bunu anlayan insanda ne kibir kalır ne de enaniyet, benlik. Dolayısıyla tevazu ve hiçlik hissiyatında nasibi olmayanlar, Rabbinin kudretini, gücünü layıkıyla anlayamayanlardır denilebilir. Kibir dendiği zaman sadece aklımıza bir insanın zenginliği de gelmemelidir. Kibir, hayatın her yerinde ve her insanda miktarı az veya çok olsa da görülebilen bir hastalıktır. Hele hele din adına konuşan, din adına bir şeyler paylaşan, insanlara örnek olması gereken insanların hal, tutum, davranışlarıyla, sözleriyle, bakışlarıyla, diğer insanlara tepeden bakmaları ne kadar acınacak bir durumdur. Ya, büyüklerimizin o dediği cümle ne kadar da güzel, ne kadar da tam bugün anlatıyor. Evladım, ilk önce anlatacaklarını, tavsiye edeceklerini kendin yaşa. Kendin yüreğine onu bir indir, sonra insanlara anlat ki tesirli olabilsin. Yoksa Allah Teala'nın uyarılarda bulunduğu o kişilerden olursun. Soruyor, hocam nedir o kişiler? Hani buyrulur ya, insanlara hayrı, güzelliği, doğruluğu, yapılması gerekenleri

örnek vereyim. Bir Allah dostunun yanına, ziyaretine birisi gider. Selam, hoş, beş derken efendim der. Bir maruzatım var, buyur evladım. Benim için dua eder misiniz? Şöyle şöyle hatalarım var, böyle böyle günahlarım var. O Allah dostu ne der, yani nasıl dua eder? Ya Rabbi der. Bir günahkar kulun, diğer bir günahkar kulundan dua istiyor. Ne olur, sen ikisini de affeyle. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusundan şu zamana gelelim. Aradan 14 asır geçmiş ama maalesef esas tevazu sahibi olması gereken insanların bundan çok uzak olması insanı ne kadar yaralıyor, öyle değil mi? Nimetlere şükredeceğimiz yere şımarıyor, nankörlük yapıyoruz. Onca şey verilmiş, onca şey bahşedilmiş, bir lütuf var ortada ama tam tersine bırakın şükretmeyi, şımarma yolunu seçmişiz. Benim arabam ne güzel, telefonum şöyle, oturduğum yer böyle. Bir de bunları insanlarla paylaşır hale gelmişiz. Peki biz dünyaya, bize verilen, zaten emanet olan bizim olmayanları başkalarına hava atmak için göstermeye mi geldik? Ve maalesef öyle büyük yanlışlıklar yapılıyor ki, insan hanımıyla, kocasıyla belki bir mutluluk yaşıyor, hemen bunu sosyal medyada paylaşma ihtiyacı duyuyor, ardından bir bakıyorsunuz o huzur kayboluyor. Yine çocuğum için şu partiyi düzenledim, cinsiyet partileri, yok doğduğu partisi, yok bilmem nesi diye, yani inançlı insanlar da artık maalesef bunları yapıyorlar. Sonra o çocuğun boy boy fotoğraflarını paylaştıktan sonra çocuğun başına bir şey gelebiliyor. Yani nazarın da olduğunu bilmek lazım. Yani aynı zamanda bak benim şuyum var, bak bende bu var, sende var mı diyen o küçücük yavrularımızın zeka seviyesini 30'lu 40'lı yaşlarda göstermemek gerekiyor. O çocuktu, akıl bali değildi. Her çocuk öyle mi? Değil. Ama ekseriyetle işte ayakkabım şöyle, şu şöyle, tabletim böyle falan. Ama bir insan kendinin bir hiç olduğunu bildiği halde bak, işte ben şöyleyim böyleyim der mi? Bir de bunun manevi zararları var ki hiç girmiyoruz o mevzuya. Az önce bir nazarla ilgili mevzuyu söyledim. Aman kardeşlerim, mutluluğunuzu kendinize saklayın, özeliniz olsun, adı üzerinde mahrem bir yerdir evimiz, eşimiz, çocuğumuz, çoluğumuzla bir yere gittiğimiz zaman bırakın mutluluğunuzu kendiniz yaşayın. Bunu milyonlarca insana teşhir etmeye, bakın ben mutluyum, kocam bana böyle bir hediye aldı. Çocuğumu şuraya götürdüm, yemek yedik, şurada eğlendik, burada zıpladık türü şeyleri ne olur anlatmayın, paylaşmayın, teşhir etmeyin. Bunu yaparsanız tevazuya adım atmış olursunuz. Allah rahmet buyursun, yine o hak dostlarından bir tanesi nasıl dua ediyor? Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Sen ne verdinse odur, dahi nemiz var. Sen bize bir şey vermezsen biz kimiz? Elimizi kolumuzu, gözümüzü, kirpiğimizi oynatamayacak haldeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünya hayatının geçici olduğuna dair bize hangi hatırlatması vardı? Bir yolcu gibi ol. Dünyadan ahirete gidiyoruz. Yolcu, evet, bazı yolda işine yarayacak şeyleri yüklenir. Ama durakta durduğu zaman şöyle bir gün, iki gün dinlenecek onlarca bavul eşya alır mı? Hayır. Konaklama yerindeyiz sadece. Gideceğimiz yer orası değil. Dünya da bizim için sadece bir konaklama yeri şu an. Dinlenme yeri diyelim. Otoyolların sağında solunda benzin istasyonlarıyla beraber dinlenme tesisleri var. İşte oradayız. Ama yolumuz, gideceğimiz yer bu cihet değil kardeşlerim, daha var. Peki insanı kibre götüren sebeplerden, oluşumlardan

biraz bahsedelim. Ne ile dedik insan kibir sahibi olabilir? Servetiyle. Belki onu evet kendisi kazanmıştır ama onu var eden yine kendisi değildir. Veya bir yerlerden miras gelmiştir, hiç alın teri dökmediği halde. Veya haram parayla kazanılmış, yine alın teri bulunmayan bir kazançtır. Hırsızlık yapmadan, haram katmadan bunları çalıştıysa, kişiye bir zararı olmayacaktır. Yeter ki, kabirde başlayan o sorgu sualden sonra ahirette, parayı nereden kazandın, neyle kazandın sorularına cevap verebilsin. İnsan başka neyle kibre sahip olur? Makam ve mevkiyle. Şu asrımızda belki de en fazla kibrin tercih edildiği etmenlerden bir tanesi. Benim şu yerde bir tanıdığım var. Kendisinin bir konumu olmasa bile ben şunu tanıyorum, bu zatı tanıyorum, şunun oğluyum, bunun kızıyım. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biricik kızı sevgili annemiz Fatıma annemize radiyallahu anha namaz konusunda uyarıda bulunurken ne buyurmuştu? Aman kızım, peygamber kızı olman seni kurtarmaz. Ki annemiz de sabahlara kadar evlatlarına bakmış, vakit çıkmadan namazını kılmıştı ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçerken ışık kapalı olunca lamba yanmıyor, uyuduğunu zannetmiş ve bu uyarıda bulunmuştu. Kardeşlerim, kimin oğlu kızı olduğunun bir anlamı yok eğer amelimiz faydalı değilse. Veya şurada burada tanıdığının olmasının da dünyada bir faydası olabilir, işlerin hızlı görülüyor olabilir ki onda da bir kul hakkı vardır ayrı mesele ama dünyada tuzum kuru, tıkırım yerinde dersin. İşlerini yaptırıyorsun diğer insanların hakkına geçerek falan. Ama ahirette herkes, bir cumhurbaşkanı da, bilmem kaç bin sene önce ölen firavunlardan biri de, Karun da, sen de, ben de tek başımızayız ve yan yanayız. Aynen mezarlıklarda olduğu gibi. Ha zenginin mezarı şöyle mermerden, fakirin artık tozlanmış, bilmem hangi taştan ama aynı. O toprağın içinde, 2 metre ileridekiyle, 3 metre beridekinin başına gelen durum aynı. İlimden de insan kibre girebiliyor. Allah korusun, belki de din adına bir şeyler anlatmaya çalışanlar için, alimler veya ilim sahipleri için en önemli derdimiz. Olması gereken derdimiz, ilmiyle amel etmeden insanlara nasihat etmek veya ilmi insanlara hava atmak, böbürlenmek, ne kadar güzel Kur'an okuyor desinler, sesi ne kadar güzel desinler veya her soruya cevap veriyor, ne güzel konuşuyor ya desinler diye o ilmi elde etmek. Allah muhafaza buyursun. Evet kardeşlerim, ortaya çıkarılan bir ürün de olsa, fevkalade bir ilmin de olsa, servetin sayılamayacak kadar da olsa, şu makam ve şu mevkide de olsan, sözüm ona dünyadaki bu başarıları kendine izafe edersen, enaniyet girdabına düşebilirsin. Yani kardeşlerim, biz aciz olduğumuzu unuttuğumuz an bittik. Eğer nefsimize pay çıkartmaya çalışırsak, evet ben yaptım, benim yüzümden oldu, ben olmasaydım, düşünceleri bizi mahvediyor. Ne zaman ben demeyi bırakıp da ya Rabbi bu senin lütfundur, senin vermenledir der ve bunu sadece ağzımızla değil kalpten hissederek söylersek işte o zaman enaniyet tehlikesini ortadan kaldırmış oluruz. Belki de bir cümleyle bir şeyi anlat deseler bu kadar kolay anlatılabilir diyeceğim bir sözü var Mevlana'nın. Allah rahmet buyursun, diyor ki, kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür. Her şeyimiz emanet anlayacağınız, her şeyimiz. Hatta bu uyarı sadece bize gelmedi. Şu an yaşayan Müslümanlar için değil bu kibire karşı uyarılar. Kur'an'da öyle ifadeler var ki, Enfal suresinde
bir mevzu anlatılır. Bedir Savaşı'nı biliyorsunuz. Orada ne ibretler yaşandı değil mi? Evet, Müslümanlar zafer kazanmışlardı. Lütfen dikkat buyurun. Bu önemli zaferden sonra Bedir gazvesi kazanıldı. Allah Teala Müslümanlara bir sert uyarıda bulundu. Kendini beğenme ve gurur hali gelmesin diye şu ayeti kerimeyi indirdi. Buyuruldu ki, onları siz öldürmediniz, Allah öldürdü. Attığın zamanda sen atmadın, Allah attı. Bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Evet, güç de, kudret de, kuvvet de Allah-u Teala'nındır. Başımıza gelen güzellikleri Allah Teala'dan bileceğiz, şükredeceğiz. Kusur olarak gördüğümüz şeyler varsa da nefsimizden bileceğiz ve bunun telafisine çalışacağız. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ben kendi kusurlarıma yönelirsem, odaklanırsam, ne derseniz deyin, başkalarının kusurlarıyla zaman geçiremem. Neden? Kendi kusurlarım o kadar çok ki, oydu, buydu, şuydu derken başkasının hatalarına zaman gelmez. Tevazu, tevazu, tevazu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözüyle bugünkü birlikteliğimizi nihayete erdirelim. Buyuruyorlar ki, kim bir kardeşini günahı sebebiyle ayıplarsa, o günahı işlemeden ölmez. Tirmizi'de geçen bir hadistir. Evet, kibrin neticelerinden bir tanesi de budur. Sıklıkla insanları ayıplamak, eleştirmek, yargılamak, töhmet altında bırakmak. Bu dille olur, bu yorumlarla olur. Oysa ki o kardeşinin yaptığı bir hatadır, seninki de başka bir hatadır. Hatasız insan var mıdır? Allah-u Teala'dan niyaz ediyoruz. Şu an bizlere kulak veren tüm kardeşlerimizle bizleri ahiretinde, cennetinde buluştursun. Haddini bilen, nasıl yaratıldığını, nereden geldiğini, nereye gideceğini, görevlerini bilen ve doğru yolunda olan insanlardan eylesin cümlemizi. Ve bizi yine doğru yoldaki insanlarla karşılaştırsın. Ahirette zaten onca günahımız var. Kul hakkıyla da huzuruna çıkanlardan eylemesin. Bol bol gönül kıran, kul hakkına giren, insanları inciten, üzen kullarından eylemesin. Amin, amin, amin. Süremizin de sonuna geldik. Her nerelerden dinliyorsanız, zahmet edip programımıza kulak veren, sadece kulağıyla değil, gönlüyle dinleyen her birinize teşekkür ediyorum. Radyo Nida'da 107.3 frekansında Bursa'mızda, iOS cep telefonu uygulaması ve radyonida.com.tr üzerinden yayınlarımızı kimler dinliyor bilemiyoruz. Hepinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. İnşallah şu aktardıklarımız önce anlatan şu aciz kardeşinize ve sonra siz kıymetli kardeşlerime hayırlar getirsin. Allah-u Teala'nın merhameti, affı, bereketi üzerimize olsun. Amin.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını

varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu ikisi hakkında aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Reklamları dinlediniz.
2: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Kimselere anlatamadım derdimi. Sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim. Bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sevgi ve muhabbetin öneminin bizlere ne kadar büyük menfaatler sağlayacağını anlamaya, öğrenmeye çalışacağız inşallah. Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere anlama ve idrak etme kabiliyetimizi arttırsın ki bu anlatılan kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilelim. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu bizlere muvaffakiyetler ihsan eylesin. Amin. Kıymeti dinleyenler, Allah-u Teala'ya iman eden, Resul-ü Müşteba'ya iman eden, Allah ve Resulünü seven ve sayan, Allah ve Resulüne itaat eden kimse, Allah-u Azimüşşan'ın ve Resul-i Zişan'ın sevdiklerini sevmekle mükelleftir. Allah ve Resulünü seven, kıyamet gününe inanan kişi, ahir zaman peygamberinin bütün yakınlarına, anasına, babasına, dedesine, atalarına, evlatlarına, bu ümmetin anneleri olan zevcelerine, onun ashabına, ensarına, ahbabına, ona tabi olanlara hürmet ve muhabbet göstermekle imanını ishar ve ispat etmiş olur. İnsan sevdiğinin sevdiklerini veya sevdiğini sevenleri sevmek suretiyle bu sevgisindeki sadakat ve samimiyeti belirtmiş olmaz mı? Bir örnek verelim. Resul-i Zişan'ın amcalarından Ebu Leheb, bilindiği gibi Efendimiz'e iman etmemişti. İslam edep ve terbiyesi odur ki kişi Ebu Leheb'i zemmetmek için Allah-u Teala'nın Ebu Leheb'i zemmetmek üzere inzal buyurduğu Sure-i Celileli okumalı ve Rabbimizin Ebu Leheb'i zemmettiğinden ileri gitmemelidir. Mümine yakışan ancak budur. Başka bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyoruz. Hepimiz şu salavat-ı şerifeyi namazlarımızda okuruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Bu salavat-ı şerifelerden murat, Hazreti Halil'den Cenab-ı Peygamber'e kadar gelen Resul-i Zişan'ın bütün atalarını, dedelerini, ana ve babasını hayırla ve tazimle zikretmek olduğu ehli kemalin malumudur. Ve ehli irfan bu gerçeği hakkıyla ve layıkıyla bilmekte ve bunda ittifak etmektedir. Salavat-ı şerifede Ali Muhammed'den murat, Sulb-ü Paki Muhammed'den kıyamete kadar gelecek evlatlarının kâffesine şamildir. Ali Muhammed iki kısımdır. Birincisi, Sulb-ü Paki Nebi'den gelen Zümre-i Seyyidat ve Şürefa. İkincisi, yol evlatlıdır ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolundan giden, onun sünnet ve siretine tabi olan, onu canından, malından, ana ve babasından, evlat ve iyalinden fazla seven aşıklar ve sadıklar da Ali Muhammed'den olup Efendimizin yol evlatlarıdır. Bu yol evlatlarında cins, renk, ırk ve milliyet aranmaz. Aranmadığının ve aranmayacağının delili ve ispatı da Suheyl-i Rumi ve Selman-ı Farisi Rıdvanullah Teala Ecmain Efendilerimiz gibi Arap milletinden gayri olan muhterem zevatın kendi ehli beytinden olduklarını bizzat Fahri Kainat bir hadis-i şerifleriyle beyan ve ilan buyurmuş olmalarıdır. Selman benim ehli beytimdendir buyuran o Nebi-i Zişan, Suheyl-i Rumi'nin de ehli beytinden olduğunu bildirdiğine göre, Resul-ü Müşteba'ya aşık olanların Arap milletinden olmasalar dahi ehli beyti Resulullah'tan sayıldıkları aşikardır. Bir hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle beraberdir buyurulmuştur. Evet, seven sevilen iledir ve Resul-ü Zişan'ı sevenler de elbet ve elbet onunla beraberdirler. İnsaf ve izan ile düşünelim. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifi
Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i muhterem anne, baba ve amcasından fazla kim sevebilir? Kaldı ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in amcası Ebu Talib'i ne kadar çok sevdiği ayet-i Kur'an'ı ile sabittir. Kasas suresinin 56. ayet-i cellesinde "Sen sevdiğini imana, hidayete muktedir değilsin. Allah-u Teala dilediğini imana hidayet eder." buyurulmuştur. Biraz daha açıklayalım. Habibim, sen sevdiklerine hidayet edemezsin. Velakin senin sevdiklerinden ve dilediklerinden ben istediğime hidayet ederim buyurulmaktadır. Bu ayet-i kerimenin Ebu Talip hakkında nazil olduğu rivayet edilmektedir. Böyle olunca Habibi Edibi'nin amcasını ne kadar çok sevdiğini Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azim ile ilan etmiş olmuyor mu? Bilindiği gibi ayet-i celilelerin tefsiri hadis-i şeriflerdir. Kişi sevdiğiyle beraber olunca aleyhissalatü vesselam Efendimizin de pek fazla sevdikleri sevgili amcasıyla beraber olmaları lazım gelir. Eğer bazı cahil ve gafillerin iddia ettikleri gibi sevgili amcaları narda ise Efendimizin de amcasıyla birlikte narda bulunması gerekir ki buna asla imkan ve ihtimal olamayacağı tabii ve aşikardır. Zira Efendimizin nurunun narı söndüreceği muhakkaktır. Hal ve hakikat böyle olunca Efendimizin sevgili ve muhterem anne ve babaları, sevgili ve muhterem amcaları, Peygamber Alişan'ı sevenler ve onun sevdiklerinin hepsi başta sevgili amcaları Ebu Talip olmak üzere kendileriyle beraber cennet-i aliyattadırlar buyurulmaktadır. Şeyh Abdullahil Mübarek hacca gitmişti. Hac farzasını ifa etmiş. Merve'de kalbi mürüvvete, Safa'da kalbi ve kalıbı Safa'ya ermiş. Arafat'ta nefsine arif olmuş. Müzdelife'de mestu hayran kalmış. Mina'da nefsini kurbana getirmiş. Şeytan taşlamak remziyle mezmum sıfatları terk eylemiş ve nihayet huzur-u Resulullah'a çıkabilmeye liyakat kesbederek Medine-i Münevvere yolunu tutmuştu. Aşk-ı Resul ile ciğeri büryan ve didesi giryan, aşk ateşi kendisine çöllerin hararetini unutturmuş, konak konak yol alıyor ve aşıklar Kâbesine yaklaşıyordu. Pusegâh-ı Enbiya, Kuy-u Habib-i Kibriya, makamı Habgâh-ı Mustafa'ya dahil olmuş, huzur-u faizin nuru Resulullah'ta mestu hayran kalmıştı ki Habibi Edibi Hüda Efendimiz kendisine hitap buyurdular. Ya Abdullah, Bağdat'ta Behram Mecusi namındaki zatı bul ve kendisine selamlarımı tebliğ et. Bu emri peygamberi üzerine Medine-i Münevvere'den yola çıkarak Burcu Evliya olan Bağdat şehrine vasıl oldu. Behram Mecusi namındaki zatı aradı ve buldu ve kendisine "Ya Behram, ben Medine-i Münevvere'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri şerifleriyle sana geldim." dedi. Enbiya serveri insi cün peygamberi sana selamlarını tebliğ vazifesiyle beni gönderdi. Behram Mecusi bu haber karşısında şaşırıp kaldı. "Ben bir ateşperestim." dedi. "Sizin dininize ve inancınıza göre müşriklerdenim. Acaba neden icap etti de peygamberinizin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi bir insana selam göndermek lütfunda bulundu?" Abdullahül Mübarek kaddesallahu sırruhul ali kendisine şöyle cevap verdi. "Ya Behram, sebebini sen kendinde ara. Herhalde senden hayırlı bir iş zuhura geldi ve bundan Allah-u Teala ve Resulü Müşteba razı oldular ve iki cihan serveri bu sebeple sana selam gönderdi. Bilmiş ol ki onun selamı hakkın selamıdır. Çünkü Cenab-ı Fahri Risalet vahiy olmayınca kendiliğinden bir söz söylemez ve işlemez. O hevasından arzusuna göre söz söylemez. O ancak bir vahiydir ki Allah-u Teala tarafından vahyolunmuştur. Onun her sözü bir mucize ve bize büyük bir lütfu ihsandır. Şimdi sen bana söyle bakayım, şu son zamanlarda hayırlı bir işin oldu mu?" Behram bir süre düşündü ve cevap verdi. "Öyle bir iş işledim ama
Bunun için sizin peygamberinizin bana selam göndereceğini sanmıyorum. Zira bu bizim dinimize ve inancımıza göre hayırlı bir iş ama aslında Müslümanları mahcup etmek maksadıyla yapılmıştı. Söyle bakalım neymiş o mesele dedi. Üç kız evladı bulunan dul, fakir ve Müslüman bir komşum vardı. Bir gece aç kalmışlar, anneleri kızlardan birisine git komşumuz Behram'dan biraz ekmek iste de kardeşlerin yesinler demiş. Kız da kendisine açlıktan ölürüm de Allah-u Teala'ya şirk koşan bir mecusiden ekmek istemem diyerek bu teklifini reddetmiş. Diğer kızlar da annelerinin benden ekmek istemeleri teklifini ablaları gibi reddetmişler. Oysa gerçekten çok fakir olduklarını ve sık sık aç kaldıklarını biliyordum. Buna rağmen kendilerinde mevcut İslam gayreti benim gibi bir mecusiden ekmek istemene mani oluyordu. Kendi kendime düşündüm, şunları mahcup edeyim dedim ve mükellef bir sofra donattım. Tepsiyi elime alıp kapılarına vardım ve sanki hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi karşıma çıkan annelerine tepsiyi uzattım. Kadıncağız bu hareketime çok sevindi ve tepsiyi elimden alırken bana Allah-u Teala sana hidayet buyursun, iman ve İslam nasip etsin diye dua etti. İçimden gülerek ayrıldım. Aklımca Müslüman komşularımı mahcup

Müslüman oluyorum, bana İslam'ı telkin ediniz dedi. Evet, hidayet Refik ve Hazreti Muhammed Şefik olmuş. Zerre miktar hayır kaybolmamış, o Mecusi hak dinine ve hidayet yoluna girivermişti. Behram Mecusi, Behre-i İslam'a nail oldu ve Kelime-i Münciye-i Mübareke'yi okuyarak dünyada İslam'a ve imana ve ahirette Darül Cenan'a dahil oldu. Düşününüz sevgili din kardeşlerim ve hak yoldaşlarım. Bir Müslüman aileyi tahkir diyemesek bile mahcup etmek kasıt ve niyetiyle onlara yemek götüren Mecusi'nin bu iyiliği boşa gitmiyor. Ve o iyiliğin karşılık, bu iyilikten karşılık kendisine iki cihan serverinin selamı tebliğ olunuyor ve bu sayede hidayete eriyor. Hal ve hakikat böyleyken bütün malını ve varını Allah ve Resulünün önüne döken, Resul-i Zişan'ı canıyla, malıyla son nefesine kadar savunan, ona karşı son derece şefkat ve merhamet gösteren Hazreti Ebu Talib'i Allah Azze ve Celle cehenneme koyar mı? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e zerre kadar sevgi ve saygısı bulunan bir kimse, ondan haya etmeksizin Hazreti Ebu Talib cehennemdedir sözünü nasıl dile getirebilir? Edep yahu! Biliyorum Abdullahül Mübarek Hazretlerinin bu kıssasına rüyadır diyecek aklı evvel. Böyle bir itirazda bulunacaklarına acizane cevap verir ve deriz ki, Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyasında gören gerçekten onu görmüştür. Zira şeytan Resul-i Zişan'ın şeklinde temessül edemez. Her kim beni uykusunda görürse gerçekten beni görmüş olur. Çünkü şeytan benim şeklime giremez. Meali ailesindeki hadis-i şerif de bu görüşü ispat etmektedir. Sırası gelmişken arz edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ne şekilde görürsek görelim, mutlaka Zat-ı Risalet penahilerini görmüşüzdür. Mesela iki cihan serverini sakalsız gören bir kimse, kendisinin sünnet-i seniyye-i ahmediyelerine uymakta kusur ve noksanlığından dolayı Efendimiz'i sakalsız olarak gördüğünü bilmeli ve bunu tahsih ve telafiye çalışmamalıdır. Zira Resul-i Zişan cilalı bir aynadır. Ona bakan ister Yahşi ister Yaman kendisini görmüş demektir. Ebu Cehil bir gün huzuru saadetlerine gelerek, ''Ya Muhammed, senden acı sözlü, senden ekşi yüzlü bir kimse görmedim.'' dedi. Fahri kainat ona şöyle cevap buyurdular, ''Doğru söyledin ya Ebu Cehil.'' Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh huzurlarına dahil oldular ve, ''Ya Resulallah, senden güzel yüzlü ve senden tatlı sözlü bir kimse görmedim.'' dediler. Efendimiz ona da aynı cevabı verdiler. Doğru söyledin ya Ebu Bekir. Huzur Hazreti Risalet penahilerinde bulunan ashab-ı kiramdan birisi sordu. Ya Resulallah, Ebu Cehil sizi zemmetti ve Ebu Bekir de methetti. Oysa siz ikisine de doğru söyledikleri şeklinde cevap lütfettiniz. Acaba bunun sırrı hikmeti nedir? Efendimiz saadetle şöyle buyurdular. Evet, ben bir ayna gibiyim. Bana bakan kendisini görür. Ebu Cehil bana baktı ve kendisini görerek öyle söyledi. Ebu Bekir de keza kendisini görerek öyle söyledi. Onun için her ikisini de doğruladım. Evet, iki cihan serveri bir cilalı ayna gibidir. Onu her kim Ebu Talib'in yetimi gördü ve öyle bildi, kafirlerden oldu. Onu her kim Allah Resulü bildi ve ona iman etti, gönül verdi, iki cihan saadetine erdi. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz.

0: yaşıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Talip her zaman sahip çıkmış, ona öz evlat muamelesi etmiş, onun uğrunda gözünü budaktan sakınmamış, her zaman ve her yerde onu himaye ve muhafaza etmiş ve ömrü boyunca kendisine bir zarar erişmemesi için ne mümkünse yapmıştır. Resul-i Zişan'a fenalık yapmaya yeltenenler daima karşılarında Ebu Talib'i bulmuşlardır. Hatta onun ahirete intikal ettiği yıla iki cihan serveri hüzün yılı buyurmuşlardır. Bu kısa ve veciz tabir dahi Resul-i Zişan'ın muhterem amcasını ne kadar sevdiğini ve onun ölümünden dolayı ne kadar üzüldüğünü anlatmaya kâfi değil midir? Bil vesile bir kere daha izaha çalışmıştık. İmandan nasibi bulunmayan Ebu Leheb'i bile Allah Azze ve Celle'nin Tebbet Sure-i Celilesinde zemmettiğinden ziyade zemmetmek caiz görülmemiş, bu Sure-i Celile'nin nüzulüne sebep sureta Ebu Leheb'i zemmetmek ise de hakikatte Resul-i Zişan'a karşı hürmet, muhabbet ve itaata davettir. Dinleyip geçmeyelim. Dinlediğimizi anlamaya, anlayamadığımızı ehlinden sormaya alışalım ve çalışalım. İşin aslını ve hakikatini öğrenelim. Ebu Leheb ve eşi Cenab-ı Fahri Risalet'in geçeceği yollara dikenler dökerek Habibi Hüda'ya eziyet ettiklerinden ötürü suç aletleriyle birlikte kızgın cehennem ateşine atılacakları beyan ve ilan buyurulmaktadır. Peki ya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i dilleriyle, konuşmalarıyla, kalemleriyle, yazılarıyla incitenler? Onun sevgili ve muhterem anne ve babasına, sevgili ve muhterem amcasına haşa, küfür isnat ederek cehennemlik olduklarını ileri sürenler ve özellikle bunu din namına ve makamı Muhammed olan kürsilerde tekrarlamaya cüret ve cesaret edenler. Acaba bu suçlarından dolayı nasıl bir azaba düçar olacaklarını hiç düşünmüyorlar mı? Yarın kıyamet gününde ve mahşer yerinde o Zat-ı Akdes'in mübarek yüzüne nasıl bakacaklarını, kendilerini nasıl savunacaklarını, nasıl bir mahcubiyete düçar olacaklarını hatırlarına getirmiyorlar mı? Ona sözle veya yazı ile incitirken Ebu Leheb ve eşinin başlarına gelenleri göz önüne getirmiyorlar mı? Allah Azimüşşan cümlemizi gaflet uykusundan uyandırsın. Bir mescit imamı cehri namazlarda zamm-ı sure olarak Tebbet Sure-i Cellesini okurmuş. Bir gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş ve Kur'an-ı Azim'de başka sure-i şerife yok mu ki hep Tebbet'i okuyorsun? İtap ve hitabıyla karşılaşarak korku ile uyanmış ve bir daha zamm-ı sure olarak bu sureyi okumamıştır. Bu sure Kur'an-ı Kerim'den bir sure-i celiledir fakat Kur'an'ı hatmetmek müstesna her namazda okunmamalıdır demişlerdir. Anlamak lütfuna mazhar olanlar için bu kadarını kayıt ve işaret edivermekle iktifa ediyorum buyuruluyor. Bu yüce ümmetin bu hale düşmesi Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı hürmet ve muhabbetin azalmasındandır. Zira imanın kemali Resul-i Zişan'a muhabbetle mümkündür. Öyle bir muhabbet olacak ki onu her şeyimizden ziyade seveceğiz, sayacağız, onu incitmemeye çalışacağız. Böyle yapmadıkça imanımız kemale ermez, imanı kemale ermeyenler de elbette âlâ olamaz, esfel olur. Ali İmran suresinin 139. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen, eğer siz Allah'a, Allah-u Teala'nın vaat ve yardımına inanıyorsanız onlardan üstünsünüz buyurulmuştur. Bu hükm-i ilahi ne demektir bilir misiniz? Eğer imanınız kamil olursa, gerçek müminlerden olursanız sizi cihanda âli kılarım, bütün milletlerden üstün olursunuz demektir. Biz böylesine bir kamil imana sahip olduğumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyimizden ziyade sevdiğimiz çağlarda bütün cihana hakim olduk. Saffet-i İslam Hazreti Ömer'le beraber defnolundu. Sonra evlat ve ezvacı Muhammed'e dil uzatılmaya başlanıldı. Münafıklar meydana çıktı.
ve bu saygısızlıklar vasıtasız artırıldı. İslam'a, Kur'an-ı Kerim namına hakaretler reva görüldü. Şeyhen ki Hz. Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh ve Hz. Ömer-ül Faruk radıyallahu anh efendilerimiz Resul-i Zişan'ın kayınpederleri ve halife-i hak oldukları halde bu zevata hürmet, bu ümmete vacip olmasına rağmen münafık Yahudilerle ateşperestlerin ve bunlarla menfaat işbirliği halinde bulunan müfsitlerin hücumuna maruz kaldılar. Bu münafıklar sözde Ehl-i Beyt'in hakkını gözetmek maskesi altında ve sureti haktan görünerek bu yoldan Resul-i Zişan'a kadar bu saygısızlıklarını ileri götürdüler. Kıt ve kısır görüşlü, düşüncesiz Müslümanlar da bu münafıklara uydular ve onlar da Hazreti Şeyhine dil uzatmaya başladılar. Düşünemiyor ve anlayamıyorlar ki Resul-i Zişan onları kendisine layık görmeseydi kızlarını nikahına alır mıydı? Yüce şanı ve şahsiyeti belirtilen bir peygamberi Alişan, o kıt ve kısır görüşlülerin dediği gibi olsaydı Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in kızlarını alır ve bu iki zatı kendisine kayınpeder ilan eder miydi? Demek ki bu iki seçkin ve muhterem zat gerçekten övülmeye ve sevilmeye layık idiler ki iki cihan serveri onların kızlarını nikahına almış ve kendilerine kayınpeder olarak kabul buyurmuştu. Kaldı ki her ikisi hakkında da her vesileyle muhabbet ve iltifatlarını noksan etmemiş ve her fırsatta onları açıkça övmüş ve sevmişti. Şu halde Resul-i Zişan'ın bu derece sevdiği ve hatta saydığı bu iki muhterem zata bu saygısızlığın manası ve sebebi neydi? Gayet basit. Zira din ve İslam düşmanları bu vasıta ile bizzat Resul-ü Müştebaya kastındaydılar. Yoksa bu iki kutlu ve mutlu kişinin İslam'ın teali ve terakkisi uğrunda canlarıyla, mallarıyla çalıştıklarını, her türlü mihnet ve meşakkate, feragat ve fedakarlıkla göğüs gerdiklerini, Resul-i Zişan'ın en dar ve sıkıntılı günlerinde yanında bulunduklarını, onunla birlikte bütün savaşlara iştirak ettiklerini, son nefeslerine kadar İslam davası uğrunda çarpıştıklarını, elbette ve elbette o dinsizler, o densizler, o münafıklar ve kafirler de biliyorlardı. Hicrette beraber bulunmamışlar mıydı? Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve diğer bütün gazalarda yanı başında savaşmamışlar mıydı? O halde sözde Ehl-i Beyt taraftarlığı ve Ehl-i Beyt'in hakkını istihsal gibi sahte bir dava ile bunlara karşı çıkıyorlardı. Mesele Ehl-i Beyt meselesi değildi. Münafıklar Ehl-i Beyt'i dübedüz kendi nifaklarına ve fitnelerine alet ediyorlar. Görünüşte Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i radıyallahu anhüm hedef alarak hakikatte büyük İslam peygamberine ve onun dinine kastediyorlardı. Ama ne yazık ki bunları görecek göz, hakkı batıldan ayırt edecek idrak ve izan kalmamıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alemi cemale intikal buyurduktan sonra halife-i hak olan Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık kendisine saraylar mı yaptırdı, saltanat mı sürdü? İrtidat edenleri kılıcıyla hak yoluna getiren o değil miydi? Her işini ashab-ı kiram ile müşavere ederek, danışarak, konuşarak yapan o değil miydi? Kendiliğinden ne yaptı, hangi tasarrufta bulundu? Kanaatimizce Hazreti Ebu Bekir'in hilafetine itiraz ve muhalefet edenler bu mürtetler idi. Zira onlar kim ve nefretlerini başka türlü ısrara cesaret edemediklerinden kendilerini kılıçla İslam'a getiren o muhterem zata düşmanlık edebilmek için Esadullah'ın muhabbetini kendilerine kalkan itiaz etmişler ve bu kalkan arasında her türlü habasetlerini icra eylemişlerdi. Resul-i Zişan'ın alemi cemali intikalini fırsat bilen ve artık eski şekavetlerine dönebileceklerini zanneden ve bunu şiddetle arzu eden münafıklar Hazreti Ebu Bekir'in demir gibi iradesi karşısında yenik düşünce fitne ve nifaklarını el altından gizli faaliyetlerle devama başladılar ve bir fesat hareketi başlattılar. Kıymeti dinleyenler, görülüyor ki bu iki muhterem zatın hilafetlerine ne Ehl-i Beyt'in ne de peygamberin amcasının itirazları yoktu. Keza
Ashab-ı kiram ve ensar-ı zevil ihtiramda bunlara itiraz ve muhalefette bulunmamışlardır. Şu halde bu iki muhterem zatı hedef ittihaz ederek yapılan hücumlar ve tecavüzler aslında ve hakikatte din-i mübin İslam'a ve büyük İslam peygamberinin yüce şahsiyetine vasıtalı olarak yöneltilmişti. Bunun da açıkça ve düpedüz İslam düşmanlığı olduğunda şüphe yoktur. Ey basiret sahipleri, ey hakka talip, rızaya ragıp ve cemale aşık olan ehli iman. Birazdan anlatacağımız hikaye, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e radıyallahu anhüm düşmanlık edenlerin başlarına gelen felaketi bütün açıklığı ve acıklığı ile ortaya koyacaktır. O iki muhterem zata dil uzatanların akıbetlerini dikkatle ve ibretle dinlemenizi sizlere hatırlatmak istiyoruz. Hacca gitmekte olan bir kardeşimiz Bağdat'tan geçerken bir Şia siyasisinin dükkanına uğrar ve oradan ufak tefek bazı ihtiyaçlarını temin eder. Burada Şia-i siyasi diye bir tabir kullandık. İzninizle bu konuda biraz bilgi verelim. Şia iki kısımdır. Bir kısmı Şia-i siyasi, ikinci kısmı ise Şia-i muhlisindir. Sünnilere Şia-i ula ve Şia-i muhlisin derler. Zira Sünniler Ali Muhammed'e ve Ehl-i Beytine hürmetkar ve İslam davasına hizmetkardırlar. Resul-i Zişane sallallahu aleyhi ve sellem âline, ehli beytine, ashabına, ahbabına ve ensarına samimiyetle bağlıdırlar ve hepsini candan ve yürekten severler ve sayarlar. Şia-i siyasiye ise Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hürmetkar gibi görünür ama ashabına, ensarına ve ahbabına dil uzatırlar ve İslam davasına asla riayet etmezler. Evet, devam edelim. Bu alışveriş sırasında müşterisinin hacca gitmekte olduğunu öğrenen dükkan sahibi hacı namzedinin ricası üzerine bazı fazla eşyasını almak üzere emaneten bırakmasına razı olduktan sonra der ki, Medine-i Münevvere'ye vardığım zaman Resulullah'a söyle, mübarek türbesinde Ebu Bekir ve Ömer yatmasaydı gelir, ben de kendisini ziyaret etmek isterdim dedi. Hac adayı yoluna devam eder. Mekke-i Mükerreme'ye varır, hac farzasını ifa ve ikmal eder ve dönüşünde Medine-i Münevvere'ye uğrar. İki cihan serverini ziyaret eder, bu ziyaretleri sırasındaki Bağdatlı o Şii dükkancının sözlerini huzur-u Resulullah'ta tekrarlamaya haya eder. Öyle ya, bu iki muhterem zat layık ve müstahak olmasalardı hücre-i saadete dahil olabilirler miydi? Böyle azim bir lütufa mazhar olmalarından onların indallah ve indi Resulullah makbul ve mergup oldukları anlaşılmıyor mu? Eğer onlar Allah Resulü'nün evladına ve ehli beytine ihanet etselerdi, Habib Edib-i Kibriya'nın Ravza-i Pak ve Itırnakine defnolunabilir miydi? Bütün bunları düşünerek elbette o Şii'nin hezeyanlarını huzurda söylemeye utanır, sözü uzatmayalım. Medine-i Münevvere'de misafir kaldığı yerde bizim hacı bir rüya görür. Rüyasında Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e müşerref olur. Efendimiz kendisine sorar, sana tevdi olunan emaneti neden yerine getirmedin? Hangi emaneti ya Resulallah? Bağdat'ta alışveriş ettiğin dükkan sahibinin emanetini. Senin huzurunda buna nasıl cüret edebilirdim ya Resulallah? Utandım ve edeben arz edemedim. Resul-i Zişan huzur-u saadetlerinde bulunan Hazreti Ali kerramallahu veçehu ve radıyallahu an Efendimiz'e irade buyurur. Ya Ali, git o kimseyi buraya getir ve katleyle. Hazreti İmam Ali o Şii tüccarı getirir, zülfikarını çıkarır ve o zalimin boynunu vurur. Ve bu esnada bizim hacı korkuyla uyanır. Ve bu rüyayı gördüğü tarihi defterinin bir yerine işaret eder. Nihayet Medine-i Münevvere'deki ziyaretini de tamamlar ve Bağdat'a döner. Ve kendisine emaneten bıraktığı eşyalarını almak üzere o kimsenin dükkanına gider de kapalı ve kilitli. Komşularından sorar, şu tarihten beri dükkanına gelmedi, ne olduğunu biz de bilmiyoruz derler. Söylenilen tarihle defterine yazdığı tarihi karşılaştırınca huzur-u Resulullah'ta cezalandırıldığı günden beri ortada kalmadığını meydana çıkar.
Eşyalarını alabilmek için o dükkancının evini araştırırken haber gelir ve bir viranede onun başı gövdesinden ayrılmış bir halde ölü olarak bulunduğu anlaşılır. Bizim hacı meseleyi misafir kaldığı handa anlatır ve keyfiyet halifenin kulağına kadar gider. Onu sarayına çağırtarak hikayeyi bir kere de kendi ağzından dinler ve emir verir. Bu olay Bağdat şehrinde bütün cami ve mescitlerde halka anlatılır. İbret alan alır, alamayanlar da mahrum kalır. Kıymetli dinleyenler, bu hususlarda ve buna benzer hususlarda sizlere bilgiler vermeye gayret edeceğiz inşallah. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i canımızdan, malımızdan, evladımızdan, zira her şeyimizden daha çok sevebilmeyi Mevla Teala Hazretleri bizlere de sizlere de nasip eylesin. Onun sünnet-i seniyesine ittiba eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Allah-u Teala hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere ve kelime-i şehadet ile huzuruna varabilmeyi yine cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
2: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: iyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mal olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sahabe, ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir diye sordular. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, annen buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
3: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
9: Reklamları dinlediniz.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

iyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik artırır.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: olunca.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
3: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
9: Reklamları dinlediniz.
0: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
9: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Rad

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Sen kaldın yanımda, bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da.

Yar yüreğimi dağlar, sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi dağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, beni destekle, beni mağlup etme. Bana yardım et, benim aleyhime düşmanlarıma yardım etme. Hilelere karşı bana çıkış yolu göster. Bana karşı kurulan tuzaklara fırsat verme. Bana hidayet et, hidayeti benim için kolaylaştır. Zulmeden ve saldırmaya yeltenenlere karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana ihlas ve huşuyla bağlanan, sana karşı bağrı yanan ve daima sana sığınan kullarından eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle. Dualarımı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet et, dilimi doğrult, kalbimdeki kin ve nefreti söküp at. Tirmizi, Davat 103.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç, Allah'ım bunların haklarından gel dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, yanındakilere ne oldu dedi. O, Allah beni onlardan kurtardı dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, Allah'ım bunların da haklarından gel, bunları benden def et dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, yanındakiler ne yaptı dedi. O, beni Allah Teala onlardan kurtardı dedi ve şunu ilave etti. Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin. Kral, nedir o dedi. Genç şöyle dedi. Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, bu gencin Rabbine iman ettik dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, anneciğim sabret. Zira sen hak üzresin dedi.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Kıymetli dinleyicilerimiz merhaba. Bizleri sizlerle buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Yüce Mevla yapacağımız programı hem bizler için hem sizler için hayırlara vesile eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, şuurlu Müslüman olmaktan bahsediyoruz programlarımızda. Bir önceki programda ibadette şuurdan bahsetmiştik. Özellikle namaz üzerinde durmuştuk. Bir Müslümanın namazda hangi şuur üzere olması lazım, namaza bakışı nasıl olması lazım, bunlardan bahsetmiştik. Bugün de arkadaşlıkta, dostlukta şuur nasıl olmalı? Bir Müslüman arkadaşlığa, dostluğa nasıl bakmalı? Hangi durumlarda terk etmeli? Hangi durumlarda devam etmeli? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu konuda da maalesef ki eksiğimiz fazla. Geçmişte büyüklerimiz nasıl yapmışlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlık ve dostluk konusunda nasıl olmuş? Sahabe efendilerimizin bu duruma bakışı nasıldı? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir Müslüman bir şey yapmadan önce onun nasıl olması gerektiğini bilmesi gerekir. Onun ne olduğunu bilmesi gerekir. Bir şeyin artısını, eksisini bilmesi gerekir. Aksi takdirde terk etmesi kolay olur. Aksi takdirde o konuda yanlış yapması çok kolay olur. O yüzden yapacağımız herhangi bir amel öncesinde onunla ilgili güzel bir şuur elde etmemiz gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dostluğa, arkadaşlığa çok fazla önem vermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçüklüğünde bir kere olsun birisiyle arasında bir anı olmuşsa, bir hatır oluşmuşsa onu ömür boyu gözetmiştir, hatırlamıştır. O kişiyi gördüğünde ona ikram etmiştir. Bugün insanlar değil bir defa, yüzlerce kez birbirisinin arasında hatır olmasına rağmen, birbiriyle mesaisi olmasına rağmen çok kolay birbirini terk edebiliyor. Artık halini, hatırını sormayabiliyor, unutabiliyor. Oysa ki alemlerin sultanı bu konuya çok önem vermiş. Çocukken bir sefer gördüğünü 20 sene sonra tekrar gördüğünde ona ikramlarda bulunmuş, o hatırı gözetmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir sahabe efendimiz bir yerdeyken iki tane misvak veriliyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor, misvağın bir tanesi düz, bir tanesi eğri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o düz olan, güzel olan misvağı yanındaki sahabe efendimize veriyor. Eğri olanı kendisi alıyor. Sahabe efendimiz diyor ki, ya Resulallah, bu güzel, bu düz, bunu diyor siz alın, bu size yakışıyor, bu güzel olan diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki, hayır, bu sende kalsın. Bir kişi birisiyle bir saat bile arkadaşlık yapmış olsa onun hukukuna riayet edip etmediği sorulur diyor. Dolayısıyla bu bir saattir, bu beş saattir, bu bir dakikadır, fark etmez. Diyor ki alimler, eğer ki biriyle biri arasında, iki Müslüman arasında veya iki kişi arasında bir hatır oluşmuşsa, onun birbirine emeği geçmişse, birisi biriyle bir muhabbet ortamında olduysa, yemek yediyse, çalıştıysa veya başka bir şekilde bir hatır oluştu, artık ömür boyu o hatırı gözetmesi gerekir. Bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir büyük olarak, bir peygamber olarak ne yapıyor? O arkadaşlığın hukukuna riayet ediyor. Güzel olanı, düz olanı yanındaki sahabeye veriyor. Çünkü onunla bir mesaisi var, onunla bir hukuku var, onunla bir beraberliği oldu. O unutulmaz artık, ömür boyu onu gözetir. İşte Müslümanın dostluğa bakışı böyledir. Böyle olursak kenetleniriz. Böyle olursak birlik, beraberlik içerisinde oluruz. Ama biz kusur aramaya kalkarsak, onda o var, bunda bu var, komşu böyle, arkadaş böyle, yanında onunla iyisin, arkasından demediğini bırakmıyorsun. Oysa ki senin onunla hiç hatırın yok mu? Hiç beraber olmadınız mı? Beraber yemek yemediniz mi?
Beraber bir yolculuğunuz olmadı mı? Beraber aynı evde oturup muhabbet etmediniz mi? Bunlar oldu yani. Birçok beraberliğiniz oldu. Birçok hatır geçti. Sen derdini anlattın, o derdini anlattı. Artık ömür boyu bu hatırı gözetmelisin. Böyle olursa toplum güzel olur. Yoksa kusur aradığımızda hepimizin kusuru var. O zaman dostluk olmaz ki. Mevlana Hazretleri ne demişti? Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. İnsan kendi eksiklerine, kendi kusurlarına bakarsa demişler, başkasının kusuruna bakmaya fırsat bulamaz. Böyle olursa güzel dost olursun. Bu nefsin arzu ve istekleri bitmez ki. Karşısındaki arkadaşına, dostunda tabii ki nefis çok özellik ister yani. Parası olsun der, evi olsun der, bana da yardım etsin der, bana hesapsız versin der, her durumda bana iyilik yapsın der, her çağırdığımda gelsin der. Ama biz ne kadar onu yapabiliyoruz? Önce buna bakmamız lazım. Sonuç itibariyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlık için, hatır için bir anlık bir beraberliği bile geçerli saymış ve bunu ömür boyu gözetmek gerektiğini bizlere öğretmiştir. Bizler bir arkadaşımıza, bir dostumuza selam vermeme gibi, uzağından geçme gibi, halini hatırını sormama gibi bir durum içerisinde olamayız. Sahabe efendilerimizden Ebu Derda radıyallahu anh bir genci çok seviyormuş ve yanında bulunduruyor. İşte camiye getiriyor sürekli. Tabi cemaatten de bazı gönül koyanlar olmuş, kıskananlar olmuş. Daha sonra bu genç büyük bir hata yapıyor, bir günah işliyor. Ve gelip Ebu Derda radıyallahu anh'a diyorlar ki, bak o senin yanında getirdiğin var ya hani, hani ön safa getiriyorsun, yanında bulunduruyorsun hep. O böyle böyle bir şey yaptı. Herhalde artık yanında bulundurmazsın. Onu terk edersin. O ne cevap veriyor? Subhanallah. Biz arkadaşımızı bir hatasından dolayı terk etmeyiz. Arkadaşlık konusunda öyle bir şuur sahibi olmamız lazım ki arkadaşımız yanlış yaptığında terk etmek yerine daha çok sahip çıkmalıyız. Çünkü onu kurtarmalıyız o yanlıştan. Yani bizim düşmanlığımız arkadaşa değil, arkadaştaki yanlışı olması lazım. Hani alimlerin, velilerin söylediği sözler var ya böyle, içkiye düşman olun, içki içene değil derler. Kumara düşman ol, kumar oynayana değil. Haramlara düşman ol, o haramı yapana değil. O harama düşmekle zaten zor durumda. Sen hepten kuyuya atıyorsun. Yani adam kuyuya düşmüş, sen diyorsun ki ya senin kuyuda ne işin var? Sen niye kuyuya düştün diyorsun. E nefsine uymuş, yanlış yapmış, önüne bakmamış, kuyuya düşmüş. Vay sen misin kuyuya düşen diyorsun, toprak alıyorsun, taş alıyorsun, eline ne geçiyorsa o kuyunun üzerinden atıyorsun. Kuyuyu dolduruyorsun yani, adamı öldürüyorsun yani. Böyle yapar mıyız? Hiçbirimiz böyle yapmayız. Tutup da o orada ölsün demeyiz. Elimize ne geçerse onun başından aşağı atmayız. Kurtarmaya çalışırız onu. Komşumuzun evi Allah korusun yanıyor olsa der miyiz? Ya bu zaten kötü bir insandı, bırak yansın. Hemen söndürmeye çalışırız, bir şeyler yaparız. Ne kadar sevsek de sevmesek de böyle yaparız. Dolayısıyla karşımızdaki insanda ahiret açısından bir yangın var. Ahiret açısından kuyuya düşmüş. Onu o kuyudan kurtarmamız lazım. Onu o ateşten almamız lazım. Kurtarmazsak bu ateş bize de gelir. Kurtarmazsak kuyuya biz de düşeriz. Onu kuyudan çıkaracağız ve o kuyuyu kapatmanın yollarını arayacağız. Yani biz insanların kumara gitmesini engelleyici ne yapabiliriz? Bunu düşüneceğine kumar oynuyor diye adama dışlıyoruz. Yok sayıyoruz, daha da bataklığa itiyoruz. Sahip çıkmıyoruz. Oysa ki geçmişte baktığımızda içki içen, kumar oynayan, kötü yolda olan kişileri alimlerin, velilerin çok sahip çıktığını görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunlara sahip çıktığını görüyoruz. Kısa bir ara verelim, bir eser arası. Eserimizden sonra nasıl sahip çıkmışlar, bunlarla ilgili de örnekler verelim.

Kıymetli dinleyicilerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dostluk, arkadaşlık üzerine konuşuyoruz. Dostluk da arkadaşlık da bir Müslümanın nasıl bir şuur sahibi olması gerektiğini anlatıyorduk. Ne olursa olsun dostumuzun, arkadaşımızın eksiği hatası olduğunda onu terk etmememiz gerektiğini söylemiştik. Bilakis onun düştüğü yanlış neyse onu o yanlıştan kurtarmak gerektiğini söylemiştik ve bununla ilgili de misaller vereceğimizi söylemiştik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe efendilerimiz birisine bazı sözler söylüyorlar, işte dışlıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki öyle yapmayın diyor. Sarhoş olan birisine öyle yapmayın diyor. Bu şekilde diyor şeytana yardımcı olmuş olursunuz. Yani siz böyle yapmakla kimin tarafında olursunuz? Şeytanın tarafında olursunuz, arkadaşınızın tarafında olmazsınız. Çünkü zaten şeytanın da istediği bu. Senin onu dışlaman, onun seni dışlaması, kötülemesi ve bu arkadaşlığın, dostluğun bitmesi, Müslümanlar arasındaki birlik beraberliğin yok olması. Öyleyse burada biz şeytana mı yardımcı olacağız, arkadaşımıza, dostumuza mı yardımcı olacağız? Yani hangi amel daha doğru olan? Dışlamak mı yoksa ona sahip çıkmak mı? Sahabe efendilerimizin arasında bu tür şeylerin yaşanmış olması bizler için bir fetvadır. Bizler için bir örnektir. Onlar her türlü şeye şahit olmuşlar ki bugün fetva olmuş. Bugün yaşanmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimize bir şey bir sefer söylüyordu. Bir sefer uyarıyordu ve onlar artık ömür boyu ona dikkat ediyorlardı. Sahabe efendilerimizin daha sonra nitekim aralarında, kendi aralarında zaman zaman sıkıntılar olmuş ama hemen barışmışlar. Hemen birbirlerine sarılmışlar. Bazen incitici sözler söyleyenler de olmuş ama bugün bizim anladığımızda böyle hakaret, küfürler değil. İncitici bazı sözler söyleyenler olmuş ama bundan sonra hemen pişmanlık yaşamışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmişler, özür dilemişler, böyle böyle oldu demişler. Dolayısıyla arkadaşlıkta, dostlukta zaman zaman sıkıntılar yaşanabilir. Borç istersin vermez. Ya da ne bileyim, o çok sevdiğin 5 vakit namazında olan arkadaşın, bir bakarsın kötü yola düşmüş. Ya bırak.

0: konuya. O, onun kıblesi şaşmış artık. Onunla daha ben bir araya gelmem demek yerine onu kurtarmanın yollarını arayacağız. Yani sen tabii ki onunla aynı ortamda bulunma. Sen onunla içki ortamında, kumar ortamında veya başka günah ortamında, faiz ortamında bulunma. Ama mücadeleye devam etmen lazım. Gerçekten dostsan onu kurtarmak için uğraşman lazım. Bir misal daha. Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Biliyorsunuz ki Ebu Cehil İslam'ın en büyük düşmanlarından bir tanesiydi. Onun oğlu da öyleydi. Daha sonra Müslüman oldu ama bunun çok önemli bir hatırası var. Bir tanıtım var, ardından onu bahsedeceğiz.
1: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Evet, İkrime radıyallahu anh'tan bahsediyorduk. İkrime Müslüman değildi ve İslam'a o da çok büyük düşmanlıklar babasıyla beraber yapmış birisiydi. Mekke'nin fethi gerçekleşti. Mekke'nin fethinden sonra da Yemen'e kaçtı. Çünkü çok zarar verdiği için, yani karşı tarafta düşmanlık içerisinde olduğu için kendisine bir zarar verilir, öldürülür korkusuyla ne yaptı? Terk etti. Hanımın da evini, her şeyini bıraktı. Yemen'e doğru gitti. Daha sonra hanımı Müslüman olmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip dedi ki, ya Resulallah, ben onun için eman istiyorum. Yani onu bulup getirecek, kendi evinde duracak, hiçbir şeye zararı olmayacak, İslam'a, Müslümanlara herhangi bir kötü sözü zararı olmayacak, onun koruması altında olacak. O şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eman veriyordu. Kişi Müslüman olmayabilir ama Müslüman olmadı diye tutup da öldürülmüyor. Ama İslam'a zarar verirse, düşmanlık yaparsa, savaş açarsa savaş açılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona eman verdi. Tamam dedi. Bakın, o sahabe annemiz ne yaptı? Koşa koşa Yemen'e gitti. Evet, kocası kötü diye, kötü yolda diye, İslam'a böyle böyle zararları oldu diye onu terk etmedi. Gitti Yemen'e ve onu buldu. Onu yoldan geri çevirdi. Dedi ki ona, gel, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana iman verdi. Gelmek istemedi çünkü öldürülür korkusu var. Artık Mekke fethedilmiş, Müslümanların olmuş artık. Gelmek istemedi ama o ısrar etti. Sana da iman verdi. Herhangi bir zarar olmayacak. Sana bir zarar vermeyecekler. Benimle berabersin. Ben iman istedim. Öyle mi öyle? Döndü, onu getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gelmeden önce de sahabe efendilerimize dedi ki, biraz sonra Ebu Cehil'in oğlu gelecek. Sakın ola ki ona babasından bahsetmeyin. Falancanın oğlu değil mi bu? Gibi bu tür sözler, incitici sözler, geçmişiyle ilgili şeyler söylemeyin. Bakın ne kadar önemli bir arkadaşlıkta, dostlukta, komşulukta, karı koca ilişkisinde, Müslümanlıkta geçmişi unutmak, geçmişiyle yargılamamak, kötü haliyle yargılamamak onu. Daha sonra İkrime geldi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla konuştu, ona eman verdi ve sonra da Müslüman oldu. İkrime radıyallahu anh oldu ve İslam uğruna da artık müthiş bir cengaver oldu. İslam uğruna savaşan, İslam'ın yayılması için uğraşan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için canını feda eden birisi oldu artık. İslam uğruna canını feda eden birisi oldu. Peki ya onu dışlasaydı hanımı? Ya onu terk etseydi? Zaten sen böyleydin. Artık burası da Müslümanların oldu Mekke. Müslümanlar fethetti. Sen de zaten Yemen'e gittin, kurtuldum senden deseydi. Ama bakın mücadele etti, uğraştı. Olmayabilirdi. Ama biz mücadele edeceğiz, gayret edeceğiz. İlk önce bizden istenen budur. Hemen terk etmek değil. Hemen eşini terk ediyorsun, hemen arkadaşını terk ediyorsun, hemen dostluğu bırakıyorsun, hemen kardeşlikten vazgeçtin. Bir hatası, bir eksiği, bir kusuru vardı ya. İkrime radıyallahu anh'ın geçmiş hayatından daha mı büyüktür senin arkadaşının, dostunun, eşinin bu hatası, bu kötülüğü? Öyleyse biz kurtarıcı tarafta olmalıyız. Yani bakın, burada bir şuur sahibi olmamız lazım. Arkadaşlığa bakışımız, dostluğa bakışımızda ben ne olursa olsun onu kurtaracağım. Vay, o artık yolunu şaşırdı dediğin an onu bıraktın zaten. Onu kaybettin. Ama öyle değil. Nereye gidiyormuş, hangi kahveye gidiyormuş, ben de kurtaracağım bir şekilde. Kafaya koydum diyeceksin yani. He, içkiye mi düşmüş? Tamam, ben onu kurtaracağım. Yavaş yavaş işleyeceğim ona. Onu bir yere davet edeceğim. Öyle yapacağım, böyle yapacağım. Bir şekilde onu o içkiden ben kurtaracağım. O benim arkadaşım, o benim dostum. Ben onun içtiği o içkiye düşman olacağım artık. Ona değil. Sen misin benim arkadaşımı böyle yollara düşüren? Sen misin benim arkadaşımı sarhoş eden? Ben bundan sonra sana düşmanım, göreceksin. Bak, senin elinden o arkadaşımı nasıl alacağım? Bunu dememiz lazım. Şuur budur. Aksi takdirde şeytanın istediğini yapmış oluruz. Onun yolundan gitmiş oluruz. O da zaten biz birbirimize düşelim istiyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin bir komşusu vardı. Genç birisiydi. Bu kişi tabii ki akşamları geliyordu, bağırıyordu, çağırıyordu. Onu rahatsız ediyordu. Ama o komşuluk hakkı, arkadaşlık, dostluk, bu hakları gözeterek ona kötü bir şey söylemiyordu. Bir akşam baktı ki şey yok, ses seda yok. Allah Allah dedi, ya bunun hiç sesi çıkmıyor. Sonra sordu, dediler şeye düşmüş, karakola düşmüş. İşte bir durum olmuş. Sonra gitti karakolda, onun için emanet istedi. Ben de buna kefilim. Tamam, yani bu bir daha olmaz. Bunu dedi verin bana. Komşum benim, arkadaşım bu benim. İmam-ı Azam'ın o hatırına onu bıraktılar. Ona kefil oldu. Onu oradan aldı, evine getirdi. Şimdi biz kaçıyoruz yani. Yanlış yaptı diye arkadaşımızdan, dostumuzdan, komşumuzdan kaçıyoruz. Onlar daha çok yapışıyorlar. Daha çok üzerine gidiyorlar. Daha çok sahip çıkıyorlar. Böyle arkadaşlıklar oluyor o zaman işte. Ondan sonra o kişi ömür boyu onu unutmuyor. Ömür boyu onun hatırını gözetiyor. Bu diyor, benim en zor zamanımda beni terk etmedi. Bu gerçek dost diyor onun için. Onu artık bırakmak istemiyor, o dostu, o arkadaşlığı. Öyleyse bir düşünelim biz kendi kendimize. Etrafımızda şimdiye kadar, geçmişten bugüne, kendimizi bildiğimizden bugüne ne kadar arkadaşlarımız oldu, ne kadar dostlarımız oldu ve hangilerini hangi sebepten dolayı terk ettik? Ne bahanelerle terk ettik? Veya bizi hangi bahanelerle terk ettiler, ona da bakalım. İşin diğer tarafından da bakmak lazım. Bizi de terk edenler olmuş olabilir. Arkadaşı, dostluğu bırakmış olan olabilir. Ona da sahip çıkmamız lazım. O yanlış bir anlaşılmadan dolayı bu dostluğu terk etti. Ama biz şöyle diyoruz. Aa, öyle mi? Benim bu halim bahane edip de dostluğu bırakmış mı? Gitsin, yolu açık olsun. O kaybeder, ben kaybetmem ki. Biz böyle diyoruz. Oysa ki ondaki o eksikliği de bilmemiz ve onu da o durumdan, o duygudan, o düşünceden kurtarmamız lazım. İlla insanın haram bir yola düşmüş olması gerekmez. Bazen de duyguların çukuruna düşüyor insan. O çukurdan bir türlü çıkamıyor. O duygulardan çıkamıyor. Gitsen, konuşsan, otursan onunla beraber, bir çay içsen bir yerde. Ya hacı, gel bakalım ya. Ne oldu? Sen yani benimle artık ilgilenmiyorsun, arkadaşlık yapmıyorsun, uzak duruyorsun. Ya da benim hakkımda böyle böyle demişsin. Mesele ne? O da diyecek ya şöyle şöyle, ben sana şükran dolayı çok kırıldım diyecek. Aa, öyle miydi? Ya ben orada sana öyle demek istemedim. durum şöyle buydu falan diyeceksin, konuşacaksın. Yapma ya, ben de böyle anlamıştım diyecek, sarılacaksınız. Ama o adımı atmazsak, o bir araya gelmezsek, varsayımlarla gidersek, o muymuş beni terk eden, varsın terk etsin gitsin, yolu açık olsun, kaybeden o olur dersek, o zaman sürekli arkadaşlık dostluk değişimi yaşanır. Bir sene biriyle arkadaş olursun, onunla biter, sonra başka biriyle, onunla biter, başka biriyle. Bunun adı da zaten dostluk olmaz. Dost nasıl bir şeydir? Ömür boyudur. O dostluk ömür boyu devam eder. Son nefese kadar o bitmez. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu daha da ileri götürüyor. Babanızın dostlarına diyor sahip çıkın. Babanızın dostlarının hatırını gözetin. Baba dostu diye bir şey vardır değil mi toplumumuzda? Böyle bir tabir var. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor. Baba dostlarının haklarına riayet etmek, onlara ikram etmek, onların halini hatırını sürekli sormak. Babam vefat etmiş, onun ne kadar arkadaşı dostu varsa bildiğin, sen de o dostu devam ettiriyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Bakın dostluk öyle basit bir şey değil, terk edilecek bir şey değil. Babanın dostunu bile diyor terk etmeyeceksin. Ona bile sahip çıkacaksın, onun bile hatırını gözeteceksin. Evet, şimdi bir ara daha verelim, aradan sonra tekrar beraber olacağız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bir Müslümanın arkadaşlık, dostluk üzerine nasıl bir şuur sahibi olması gerektiğinden bahsediyorduk. Ve birçok örnekler verdik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, sahabe efendilerimizden, İmam-ı Azam'dan, başka büyüklerimizden misaller verdik. Sonuç olarak anladık ki bir Müslüman başka bir Müslümanla arkadaş olduğunda, dost olduğunda son nefese kadar onun hatırını gözetmesi gerekiyor. En ufak bir şeyde terk etmemesi gerekiyor. Hatta büyük şeylerde de terk etmemesi gerekiyor. Onu o yanlıştan kurtarması gerekiyor. Dostluk bunu gerektirir. Terk eden dost değildir. Terk edenin niyeti başkadır. O yüzden terk edene de ama sahip çıkmamız gerektiğini söylemiştik. Terk edenin de o duygu, o düşünce içerisinde yanlış olduğunu bilmek ve onu o duygu çukurundan kurtarmak gerektiğini söylemiştik. İmam Şafii Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, erdemli kişi bir anlık muhabbetin dahi hatırını sayandır. Kendisine bir kelimeyle de olsa faydalı olanın emeğini ikrar edendir. Evet, erdemli kişi neymiş o zaman? Bir anlık diyor bir muhabbet. Yani sen birisiyle bir muhabbet ettin. Bir yolculukta belki muhabbet ettin. Belki iş yerinde, belki ne bileyim bir parkta, herhangi bir yerde bir muhabbet yaptınız. Veya bir çocuk vesilesiyle tanıştın, muhabbet oldu. İşte diyor bir anlık muhabbetin dahi hatırını sayandır. Onunla aranızda bir anlık bir muhabbet geçmişsin. O hatırı artık sayıyorsun. Her gördüğünde onunla merhabalaşıyorsun. Ona selam veriyorsun. Onun halini, hatırını soruyorsun. Dışarıdan birisi sorsa, ya ne oldu ki, ya bu sana nasıl bir iyilik yaptı ki? Yok, bir iyilik yapmadı. Bir muhabbetimiz oldu. Evet. Erdemli kişi o muhabbetin hatırını sayandır. Bunu manevi muhabbet olarak da tabii ki algılayabiliriz. Manen bir muhabbet oluşmuştur. Devamında ne dedi? Kendisine bir kelimeyle de olsa faydalı olanın emeğini ikrar edendir. Yani onu söyleyen, onu dile getiren, onunla mutlu olan, yani ondan memnun olduğunu belli eden kişi. Bir kelimeyle diyor ama faydalı olan. Şöyle bir düşünelim. Arkadaşımız dediğimiz, dostumuz dediğimiz insanların bize bir kelimesi olmamış mıdır? Yüzlerce, binlerce kelimesi olmuştur, değil mi? Bizi nasihatler etmiştir, bizi teselli etmiştir. Bazen canımız sıkılmış, moralimiz bozulmuştur. Gelip bizimle konuşmuştur. Evimize gelmiştir, eve misafir etmişizdir onu. Beraber bir yerde gidip çay içmişizdir. Bir sürü birlikteliğimiz olmuştur onunla beraber. Pikniğe gitmişizdir. Yani sayılamayacak kadar çok hatır oluşmuş arada. Ama diyor ki İmam Şafii Hazretleri, bu kadar hatırdan bahsetmiyor. Bir kelimeyle olsa diyor yani. Bir kelime sadece sana faydası, onun bir kelime olmuş yani. Sana belki dedi ki ne güzel Müslümansın dedi. Ya da ne bileyim sana dedi ki ayakkabını sağ ayakla giy dedi. Veya camiden çıkıyordun, hatırlattı, tuttu sen dedi ki sol ayakla çık dedi, tebessümle güzel bir şekilde böyle. Yani bir cümle belki sana söyledi yani. İşte diyor, o bir cümleyle de olsa hatır geçmişse eğer, o onu unutmaz. Onun diyor o emeğini ne yapacaksın? İkrar edeceksin. Dile getireceksin. Yani memnun olduğunu belli edeceksin. Teşekkür edeceksin. Ve ömür boyu da unutmayacaksın. Şöyle söyleyelim. Allah korusun, bir merdivende yürürken düşüyordun. Birisi pat diye tuttu seni böyle. Tek şeyi bu yani. Tek sana karşı yaptığı iyilik bu. Ömür boyu unutur muyuz onu biz? Unutmayız. Ya o beni tutmasaydı ben gitmiştim orada. Belki sakat kalacaktım, belki ölecektim. Sana karşı iyiliği sadece bir eliyle kıyafetine böyle tutması veya kolunu tutması, başka da bir şey yok. Niye bunu önemli görüyorsun? Çünkü düşseydin ya sakat kalacağını, hasta olacağını veya öleceğini, başına bir şey geleceğini düşünüyorsun, büyük görüyorsun. Demek ki o zaman biz aramızdaki hatıra karşı bakışımızda bir küçüklük var, bir eksiklik var. Merdivenden seni tutması nasıl büyük bir şeyse, sana bir kelimeyle nasihat etmesi de büyük bir şey.
Nitekim sahabe efendilerimiz küplerce dolu altından daha kıymetli görmüşler nasihati. Evet. Altından daha kıymetli görmüşler nasihati. Daha değerli yani sana bir şey söyleyeyim. Çünkü ahiretini kurtarıyor. Ahiretinin ahiret açısından senin kurtulman için sana bir söz söylemiş. Bu da bir hatırdır. Bunda bir kelimeyle de olsa onun hatırını gözetmek gerekiyorsa, küçüklüğümden beri beraber olduğum dostum, arkadaşımı nasıl terk edeyim? Veya ne bileyim, bir iş yerinde hatır oluşmuş, onun hatırını gözetmeyelim mi? Bu şu demek değil ya, gece gündüz beraber olalım, aynı ortamda olalım, her yere beraber gidelim, bundan bahsetmiyoruz. Artık onun halini hatırını sormak, onu yolda gördüğünde ona selam vermek, onun bir ihtiyacı var mı yok mu bunu sormak, yani o hatırı artık ömür boyu devam ettirmek. Yüce Mevla gerçek manada dost olanlardan eylesin bizleri. Birbirimize karşı davranışlarımızda İslam'a uygun bir şekilde olmayı nasip eylesin. Arkadaşlığa, dostluğa karşı bakış açımızı güzelleştirmemizi nasip eylesin. Dostlarımızın bir eksiği, bir kusuru varsa dostumuza düşman olmak yerine onun o kusuruna düşman olup onu o kusurdan, o hatadan, o günahtan kurtarabilmeyi nasip eylesin. Bizi terk eden olursa arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan onlara da sahip çıkmayı, terk etme sebeplerini giderebilmeyi, onlarla tekrar sarılabilmeyi, birlik beraberlik içerisinde olabilmeyi nasip eylesin. Şuurlu bir Müslüman olmayı nasip eylesin Yüce Rabbimiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, haftaya salı günü tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, hayırla kalın.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi.

Eşhedü enne Muhammed.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını, sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 286.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör 3 kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek, onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en çok hangi malı seviyorsun der. Adam, en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu 3 kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlinin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm. Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlarsa hep ölümlüdürler. Muttefekun aleyh.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccal'in fitnelerinden sana sığınırım. Buhari, Ezan 149.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davut ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız.

kavmin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyus-Sagir 6580.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyordur.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla Radyo Nida 107.3 frekansında program başladı, devam ediyor. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 543 224 0108. Program sonunda Mürsel Optik'ten iki dinleyicimize güneş gözlüğü hediye edeceğiz efendim.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim.

0: katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz.
1: Selam.
0: Aleykümselam.
1: Güzel insanlar radyonu inanan bugün Selim Celaleddin Adaman Allah'a kul olmuşum ilahisini tüm Muhammed ümmetine gitsin radyonu da güzel insanlara selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Bulgaristan'dan Rusçuk şehrinden Tuna nehrinden Mehmet.
0: Aleyküm selam. Celaleddin Adadan Kul Olmuşum adlı eseri istemiş abimiz. Çok selamlar olsun.

Aleyküm. Ben Gürsu'dan Esma, Ömer Koçer'den Yakar Ayrılığın Nârı adlı eseri istiyorum. Eşim Mahsun için istiyorum. Teşekkür ederim demişler. Hayırlı günler efendim. Çok selamlar olsun. Kolay gelsin, hayırlı günler. Sedat Uçan'dan bir eser istiyorum. Tüm Radyo Nida dinleyicileri için. Çekilişe katar mısınız demişler.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Ayrıca aynı numaradan 19 Eylül Cumartesi gece çıkışlı İstanbul turu için de yerinizi ayırtabilirsiniz. Cumartesi gece yola çıkılacak. Teheccüd vaktinde Yuşa Aleyhisselam, sonrasında sabah namazı vaktinde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ziyaret edilecek. Hüdayi Vakfı'nın pazar günleri programı oluyor. Akabinde Yahya Efendi Hazretleri, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Hazretleri cami ve türbesi. Son olarak tekneyle Boğaz turu yapılacak. Pazar akşam 7 gibi Bursa dolunacak şekilde tur planlandı. 0543 224 0108 bu numaradan ulaşabilir, yerinizi ayırtabilirsiniz efendim. Birazdan Kul Olmuşum adlı eser sıraya alacak. Sizler de mesaj gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz mesajları birazdan paylaşacağım efendim.

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında Radyo Nida'da bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Şimdi benim sesim kuyuda gibi geliyor bana. Şu ayarla mı ilgili? Şöyle sesim sanki daha çok derine düştü değil mi? Şu şekil daha iyi sanki. Aynı oldu ama bana mı öyle geliyor, bir dakika. Şu an daha iyi sanki. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim. Selamünaleyküm. Celal Karatüre'den Al Eline Kalemi adlı eseri istiyorum. Kolay gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Selamlar olsun.

selamünaleyküm, daim söyler Subhanallah adlı eseri istiyorum, tüm dinleyenlere gelsin demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Hayırlı günler Radyo Nida sizden, kayınvaliden ve görümcem Gülsüm için Zamana Mekana adlı eseri istiyorum. Selam gönderirseniz sevinirim, çok teşekkür ederim demişler. Hayırlı günler efendim, çok selamlar olsun, hayırlı günler. Çalışıyorsanız kolay gelsin. Hayırlı günler, güller ağlar olmuş adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı günler, selamünaleyküm, yayınlar Mehmet kardeş. Hu kuşu Mehmet Emin Ay'dan çalar mısınız demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, ben Necla sizden, Bayram Büyük Oruç'tan Ağlarım adlı eseri istiyorum. Tüm Nida dinleyicilerine gelsin, Allah'a emanet olun demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm abim, nasılsın? Biz mutfakta kış hazırlığı yaparken sizleri dinliyoruz. Benim istediğim eser Mustafa Özcan Güneş Doğdu'dan Dosta Doğru. Dinleyenlere gelsin, çok seviyorum radyonuzu demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Kolay gelsin efendim. Kış hazırlığı yapan tüm dinleyicilerimize de çok selamlar. Yani kış hazırlığı efendim, işte salça vesaire, türlü müdür derler, nedir efendim bilmiyorum. Anlamadığım konular olduğu için efendim, yani kışa çıkacağımıza garanti mi var efendim yani? Hazırlıyoruz, tamam. Ya kışa çıkamazsın?

0: dost kervanı.
1: Program devam ediyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla.

bir yazı göndermişler efendim, okur musunuz diye. Ve Eşref Ziya'dan Gül Kelimeleri geçen bir eser çıkmıştı. Dün ismini bilmiyorum, onu çalarsanız sevinirim. İyi günler demişler, hayırlı günler efendim. İnşallah görüp okuyabilirim bunu. Yani biraz, bir dakika, büyüyor mu? Büyüyormuş efendim. Sen...

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Bir kimseyle arkadaş olacağın zaman hür, edepli ve girdiği meclisi süsleyen bir kişiyle arkadaş ol. Kimseye eziyet etme. Lisanını muhafaza eyle. Kurbanın olayım ki yardımcı olan dostun muhabbetine rağbet et. Çirkin ve kiri işlerden gözünü çevir. Komşuna eziyet etmekten sakın ve herkesi övme ipine sarıl. Her hadisede Allah-u Teala itimat et ki seni hasetçinin gözünden muhafaza etsin. Allah-u Teala'nın yardımına sarılıp başkalarından yardım ümit etme. Allah-u Teala'dan gördüğü nimetlere nankörlük etme. Güzel ahlaklı ve şerefli bir dostunun yardımı ile yüksek mertebeler elde etmek için malını sarf et. Dünyada ebedi kalması ümidiyle yapı yaptırma, zira dünyada ebediyen kalacak hiçbir canlı yoktur. Dostluğu Allah için olmayan herkesi var mı daha artıran diyerek sat. Yani onunla arkadaşlığını bitir demişler efendim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.

0: misiniz?
1: Selamünaleyküm kardeşim, kolay gelsin. Terk ettim dünyayı, çalabilir misiniz? Hazal'a ve bana gelsin, çekilişe katılmak istiyorum demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler. Mesaj gönderen herkesi çekilişe dahil ediyorum efendim. Sıradaki ilahi eşim Şükrü, kızlarım Nisan ve Eslem için istiyorum. Kolay gelsin, selamlar demişler. Hayırlı günler, Allah bağışlasın evlatlarınızı. Çok selamlar. Selamünaleyküm, çekilişe beni de katar mısınız? Azize Pamukçu ben demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Program sonunda iki dinleyicimize Mürsel Optik'ten güneş gözlüğü hediye edeceğiz efendim. Şimdi Esenler, birazdan buradayız.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

ağlarım, yar ben ağlarım, yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü, fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım, yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Program sürüyor efendim. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Sizlerden gelen eserler ile program sürüyor.
2: Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlara su. Kim bu denli tutuşa...
1: 0543-224-0108 bu numaradan yazabilirsiniz efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı yayınlar. Fırat Türk benden Bu Dünya Yalan Dünya adlı eseri istiyorum. İlahi oğlum Hüseyin için çalar mısınız? Teşekkürler demişler. Aleyküm selam. Allah bağışlasın evladınızı. Çok selamlar olsun. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar Mehmet kardeşim. Sizden Fadıl Aydın'dan bir eser istiyorum. İstanbul turuna katılan yol arkadaşlarıma gelsin. 22 Ağustos gezisi demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Çok selamlar olsun. Hayırlı yayınlar Mehmet abi. Gel Umre'ye, Umre'ye adlı eseri çalarsanız çok sevinirim. Bütün dinleyenlere gelsin. Rabbim isteyen herkese nasip eylesin. Amin. Allah razı olsun.
2: Kim bu denli tutuşan odlara kılmaz çare su.
1: Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Abdurrahman Önül'den Elimde Değil Özlüyorum adlı eseri istiyorum. Yıldırım'dan Mehmet abimiz göndermiş. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Çok selamlar. Selamünaleyküm kardeşim. Ben de bir eser istiyorum. Terk ettim dünyayı, kolay gelsin. Tüm dinleyenlere demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Sıradaki eser Radyo Nida çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin demişler.

yeni saatteyiz. Yine sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Program sonunda iki dinleyicimize Optin ismini unuttum efendim. Mürsel Optik'ten iki dinleyicimize güneş gözlüğü hediye edeceğiz. Program sonunda iki dinleyicimize Mürsel Optik'ten güneş gözlüğü hediye edeceğiz.

0: Selamünaleyküm Mehmet abi, hayırlı yayınlar. Can Ahmet'in Bilayisi çalabilir misiniz demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Adem Sevgi'den Secde'den Gayrı adlı eseri çalar mısınız? Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Çok selamlar olsun. 16.05 şu anda saatler. Hu Kuşu adlı eser Mehmet Emin Ay hocamız seslendirecek şimdi. Sonrasında Haydi Götür Dosta Beni adlı eser Mustafa Özcan Güneşdoğdu sıraya alacak. Akabinde Güller Ağlar Olmuş sonrasında burada olacağız. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Ayrıca 19 Eylül ve 26 Eylül çıkışlı İstanbul turlarımız için kayıtlar devam ediyor. Sizler de geç kalmadan yerinizi ayırtabilirsiniz.
1: Dost kervanı.

0: Ey mahşer yolcusu, nedir bu halin? Kalmamış ilahi aşka mecalin. Fıtrata isyandır bil ki vebalin. Hiç değilse öğren günde bir ayet. Ver şu cehalete artık bir nihayet. Ey mahşer yolcusu, dur düşün biraz. Var mı kainatta hakka itiraz? Düşün ki o Kur'an sana son ikaz. Hiç değilse öğren günde bir ayet. Sen istersen verir Yüce Allah hidayet. Ey mahşer yolcusu, hüsrana dalma. Hakça mühürlenen kapıyı çalma. Niyetin cennetse Araf'ta kalma. Hiç değilse öğren günde bir ayet. Etmesin kalbine fitne sirayet. Ey mahşer yolcusu, akıldan şaşma. Hükümler verirken haddini aşma. Hele ki öfkeyle köpürüp taşma. Hiç değilse öğren günde bir ayet. Göster o şeytana bir dirayet. Ey mahşer yolcusu, sen ki özgürsün, cenneti, cinneti seçmekte hürsün. Gözlerini aç ki Kur'an'ı görsün. Bırak rehber olsun sana bir ayet, yoksa kaderinden etme şikayet.
1: Dost kervanı.

haramda. Devam ediyor efendim program. 107.3 frekansında Radyo Nida'da bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Zamana mekana sesleniyorum sonrasında Güller Ağlar adlı eser sıraya alacak. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Program sonunda Mürsel Optik'ten iki dinleyicimize güneş gözlüğü hediye edeceğiz.

program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da. 5 Ekim, 10 Aralık, 2 Ocak ve sömestr çıkışlı, sömestr tatiline denk gelen umrelerimiz için kayıtlar devam ediyor. 2 Ocak'ta yola çıkılacak olan umrede Miraç Kandili Medine, Berat Kandili'nde Mekke'de olacağınız şekilde planlandı. Detaylı bilgi için ulaşabilirsiniz 0540 224 1073 0540 224 1073. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız efendim. Ayrıca katılım bankalarıyla anlaşma gereği efendim 5 taksit imkanı da sunuluyor. Vade farksız. Sizler de bu kampanyadan faydalanmak için ulaşabilirsiniz. Detaylar için 0540 224 1073 bu numaradan umre programlarımız hakkında daha detaylı bilgi alabilir ya da ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız efendim.

Program sürüyor efendim. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Abi selam ve aleyküm Fadıl Aydın'dan. Ey sevgili çalar mısınız? Bir de beni de çekilişe yazar mısınız rica etsem demişler. Aleyküm selam. Fadıl Aydın'dan bir eser istenmişti şimdi. İki isteği bir eserde buluşturalım. Selamun aleyküm. Yayınlar, benim adım Dertli Dolap, ilahisini istiyorum. Ben Emiç, Hamburg'dan dinliyorum sizleri demişler. Aleyküm selam. Çok selamlar, hayırlı günler olsun. İnternet üzerinden dinleyen tüm dinleyicilerimize de çok selamlar. Son bölümde program sürüyor. Sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde birazdan çekiliş yapacağız. İki dinleyicimize Mürsel Optik'ten güneş gözlüğü hediye edeceğiz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Erzurum'dan Sibel, şu anda yolda olan, bana ve oğlum Yusuf'a emeği geçen görümcem ve kızı Zülal'e çok teşekkür ederek hayırlı yolculuklar diliyorum. Sizden en sevgili ilahisi olan Dermanım Sendedir ilahisini istiyorum, teşekkür ederim demişler. Hayırlı yolculuklar, yolunuz açık olsun efendim. Selamünaleyküm, Hasan Dursun'dan Bilal adlı eseri istiyorum tüm dinleyenler için. Çekilişe dahil eder misiniz demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Program devam ediyor birazdan Bursa ve civarı için. İkindi ezanı okunacak. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Yusuf Park'tan Ya Resulallah yayınlar mısınız? Beni de çekilişe katar mısınız? Teşekkür ederim demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sıradaki ilahi tüm İslam alemine hediye ediyorum. Çekilişe beni de yazar mısınız? Allah'a emanet olun demişler. Hayırlı günler efendim. Çok selamlar. Ezan sonrası Yalan Dünya adlı eser sıraya alacak. Sonrasında çekiliş yapacağız. İki dinleyicimize Mürsel Optik'ten güneş gözlüğü hediye edeceğiz. Birazdan buradayız efendim.
1: Can verme sakın aşka, aşk afeti candır. Aşk afeti can oldu, meşhur cihandır. Gel derse fuzur.

0: İlahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi da'vetit tâmmeh ve salâtil kâimeh âti Muhammeden il vesîlete vel fadîleh ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Amin.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Selamünaleyküm. Dinlettiğiniz tüm eserler Radyo Nida'nın dinleyicilerine gelsin. Mahmut Hocam'a ve bütün çalışanlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Bayram El Abba biz göndermiş. Aleyküm selam. Hayırlı günler olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Sıradaki ilahi tüm İslam alemine hediye ediyorum. Beni de çekilişe katar mısınız demişler. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler, kolay gelsin. Biz de Denizli'den dinliyoruz. Biz de çekilişe dahil eder misiniz demişler. Hayırlı günler efendim, çok selamlar. Kolay gelsin, sıradaki eser sevdiklerime hediye ediyorum. Beni de çekilişe yazar mısınız demiş. Zeynep isimli dinleyicimiz göndermiş. Selam ve aleyküm, beni de çekilişe katar mısınız? Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam. Selam ve aleyküm, hayırlı yayınlar. Ellerim Sema'da adlı eseri istiyorum. Çekilişe ekler misiniz? Adım Büşra demişler. Aleyküm selam. Selamünaleyküm, ben de çekilişe katılmak istiyorum demiş.

Çekiliş yapacağız şimdi. Mesaj gönderen dinleyicilerimizi tek tek yazdım. Şöyle ilk olarak ama şuradan bilgisayardan açmam gerekiyor. Numara yazacağım çünkü. Bir dakika efendim. Bu arada katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine de çok teşekkür ediyoruz.

şimdi şöyle bir tane seçeceğim. Ses geliyordur sizlere de. Bir tanesini seçtim efendim. Açıyorum. Numarasının sonu 7148. 7148. Numaranın tamamına bakayım efendim, doğru mu? Doğru. Şimdi mesajını okuyayım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sıradaki ilahi tüm İslam alemine hediye ediyorum. Beni de çekilişe katar mısınız? Allah'a emanet olun demişler. Kazandınız yazayım. Dinleyicimizin geri dönüş yapmasını bekliyoruz efendim. Şimdi ikinci kişi için sallıyorum efendim. Seçtim bir tane. Şöyle. Numarasının sonu 7887. Onu da yazayım efendim. 7887. Denizli'den dinliyoruz diye yazmış dinleyicimiz. Denizli efendim. Maalesef gönderemiyoruz. Yani gelip alabilecek biri var mı? Yazarsanız şu anda. Denizli.

Şimdi Denizli'deki dinleyicimiz, bu arada aceleden yanlış yazmışım, kedi alacak biri var mı diye. Siz öyle anlayın efendim, orada kelime yanlış yazılmış. İlk dinleyicimiz yazarsa efendim, ben şok demiştim. Öyle yazmayın efendim. Gelip alabilir misiniz, alamaz mısınız? Şimdi şöyle, isim soyisim yazın. Ben adres bilgisi paylaşacağım. Mürsel Optik'ten gidip alabileceksiniz efendim. İlk dinleyicimiz gelip alabilir efendim. Kargo hizmetimiz yok efendim maalesef. Yani şehir dışındaki dinleyicilerimize gönderemiyoruz. Gidip almanız gerekiyor. Denizli'deki dinleyicimizin yerine başka bir kişiyi şu anda seçeceğim efendim. Sallıyorum. Bir tane daha aldım. Bakalım efendim. İnşallah şehir dışı değildir bu da. Şimdi efendim 7904 7904. Selamünaleyküm. Beni de çekilişe yazar mısınız? Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam. Kazandınız yazayım. Bu arada Bursa'dasınız değil mi efendim? İkinci yazdığım kişi. 7904. Geri dönüş yaparsanız efendim. Dinleyicimiz şu anda efendim mesaj yazıyor. Mürsel Optik'e de çok teşekkür ediyoruz. Peki efendim, dinleyicimiz Bursa'daymış. Güzel günlerde kullanın. Ben birazdan programdan sonra size yazacağım. Mürsel Optik'e de çok teşekkür ediyoruz.

0: Şöyle kısa bir reklamı da dinleteyim, sonrasında veda edeceğiz.
1: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18.

04 şu anda saatler efendim. Veda ediyoruz. Yarın inşallah tekrar yayında olacağız. Çalışan herkese kolay gelsin, hayırlı işler. Çok selam.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir.

Yol seçeceksen Rabbinin yolunda koştur. Boştur, boştur, dünya boştur. Kalbini zikirle coştur. Ey

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Ey oğul, Allah'ın kullarına şikayet etmeye kalkışma. Kullara şikayetçi olma. Allah'a şikayetçi ol. Allah her şeye kadirdir. Ondan başkası ise hiçbir şeye muktedir değildir. İç sıkıntıları, maruz kalınan musibetleri, manevi dertleri ve verilen sadakalarla yapılan iyilikleri gizli tutmak da iyilik hazinelerindendir. Sadakayı sağ elinle ver. Sol elinin bundan haberdar olmaması için gayret et. Yardım et ki yardım olmasın. Kötülük edene iyilik et ki ona sahip olasın. Kendine razı olduğun sözü insanlara söyle. Senden büyüklere itaatli ve saygılı ol ki senden küçükler seni saysınlar. Sahibinin değerini düşüren işten kaç ki sorulduğu zaman utanıp inkar eder. İyi bir insana ihanet ettinse ondan sakın. Kötü bir insana iyilik yaptınsa kendini ondan koru. En faydalı hazine gönüllerdeki sevgidir. Miskin Allah'ın gönderdiği insandır. Ona bir şey veren, onu gönderene vermiş olur. Vermeyen, gönderene vermemiş olur. Güzel ahlakın en güzeli, sana gelmeyene senin gitmendir. Seni mahrum edene senin iyilik etmendir. Sana zulmedeni affetmendir. Halkın sana ihtiyacı, hakkın nimetinin revaç bulmasıdır. Ey oğul! İki çeşit dost ve kardeş vardır. Birisi, başına bir bela geldiği zaman seni korur. Diğeri de, mutluluk ve ikbal günlerinde senin dostundur. Bela gelip ikbalden düştüğünde, dostluk yüzünü gösteren kardeşi, hakiki kardeş ve dost bil ve dostluğunu korumaya çalış. Saadet günlerindeki dosta pek güvenme. Sıkıntılı günlerinde dostluk bağını uzatmıyorsa onu düşmanların düşmanı bil. Ey oğul! Dini hükümleri, fetvaları ahiret ulemasından sorup öğrenmek gerektir. Zira onların sözlerinde tesir vardır. Belki onlara sorulduğu için nefeslerinin bereketiyle amelde başarı hasıl olur. İlmi kendilerine makam vesilesi yapan dünya alimlerinden kaçınmak gerekir. Dünya adamlarıyla bizim ne işimiz var? Onlarla aramızda ne gibi bir münasebet olur ki onların hayrı ve şerri üzerinde söz edelim?

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlamayan önemli her iş bereketsizdir.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan, yüce kudretine sığınıyorum.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

Ey oğul, dünya denizinden sakın. Onda çok kişiler boğulmuş, ancak pek az kişi kurtulmuştur. O derin bir denizdir. Her şeyi gark eder, kendinde boğar. Ancak Allah dilediği kullarını ondan kurtarır. Tıpkı kıyamet gününde müminleri cehennemden kurtaracağı gibi. Malik olursan rıfkeyle, söz verirsen tut, iyilik yaparsan gizle. Başa kakıcıların yanında oruçlu ol. Başkasından kötü bir huy gördünse onun benzerinden sakın. Sevginin sebebi cömertliktir. Cömertlik zenginliğe ve rahatlığa sebeptir. Cömertlik insanın süsüdür. Cömertlikle efendilik olur. İnsanların elinde olandan elini çekmek iki cömertliğin biridir. Şükürle nimet artar. Tatlılıkla zorlar kolay olur. Herkese selam vermek güzel haslettir. Ey oğul! Heveslerine ve nefsine uyan aşağılık çukuruna yuvarlanır. Zarif görünümlü insanlar fazla ilgini çekmesin. Dış görünüşe pek aldanma. Çünkü insan kalbiyle, düşüncesiyle ve diliyle adamdır, kıyafetiyle değil. Benzi sarı, zayıf kimseleri hor görme. Çünkü insan iki küçük et parçasıyla ölçülür. Kalbi ve dili. Öyleyse insanların bu iki değerinden faydalanmaya çalış. Gerisi et, kan ve kemiktir. Ey oğul! Fırsat ganimettir. Sağlık ve boş zamansa iki ganimettir. Vakitlerini devamlı olarak Allah'ın zikrine harcamak gerekir. Hangi amel olursa olsun, dinin emri istikametindeyse o zikre dahildir. İsterse alışveriş olsun. Bütün hal ve hareketlerde dinin hükümlerine riayet etmek gerektir. Ta ki onların hepsi zikir ola. Zikir, gafletin kovulmasından ibarettir. Bütün işlerde emir ve yasaklara riayet edilirse, emirleri veren, yasakları bildiren zata karşı gaflet esaretinden kurtuluş nasip olur. O yüce hakkında devamlı zikre hasıl olur.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdırdın.

Abdullah bin Büsr radıyallahu an naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

0: reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Yara almadan açılan çiçek var mı? Toprak yarılmadan filiz çıkar mı? Kabuk kırılmadan ceviz yenir mi? O zaman sen neden yarasız büyümek istiyorsun? Mevlana yüzyıllar önce bir şey söyledi. Öyle bir söz ki hala yankılanıyor. Yara, ışığın sana girdiği yerdir. Düşün. Işık sana nereden giriyor? Kırıldığın yerden, yıkıldığın yerden, paramparça olduğun yerden, kalbin kırık, ruhun yorgun, için paramparça ve soruyorsun, neden ben, neden bu acı, neden bu yalnızlık? Mevlana sana cevap verecek bu gece. 8 asır öncesinden sana seslenecek. Mesnevisinden, divanından, mektuplarından. O da acı çekti, o da kaybetti, o da yandı. Şems gitti ve o mahvoldu. Ama o acıdan ne çıktı biliyor musun? Mesnevi çıktı. 6 cilt hikmet çıktı. Binlerce beyit aşk çıktı. Senin acından da bir şey çıkacak. Bu videonun sonunda göreceksin. Kırılmak bitmek değilmiş. Kırılmak başlangıçmış. Ve Allah tam da o kırıldığın yerden sana dokunacak. Hazır mısın? Başlıyoruz. 1. Bölüm. Yara ışığın girdiği yerdir. Mevlana Mesnevi'de diyor ki, yara ışığın sana girdiği yerdir. Yarasız beden karanlıkta kalır. Bu söz seni rahatsız edebilir. Acı çekmek mi gerekiyor yani? Kırılmak mı lazım? Hayır. Mevlana acıyı övmüyor. Acının içindeki sırrı gösteriyor. Düşün, sert bir ceviz var. Kabuğu kırılmadan içine ulaşamazsın. Sen de bir cevizsin. Kabukların var, maskelerin var, duvarların var. Ve Allah o kabuğu kırmak istiyor. Sana ulaşmak istiyor. Kalbinin derinliklerine dokunmak istiyor. Ama sen kapalıyken nasıl dokunacak? Mevlana Divanı Kebir'de diyor ki, gül dikensiz olmaz. Aşk acısız olmaz. Sen acıdan kaçtıkça aşktan kaçarsın. Acı istemiyorsun, anlıyorum. Kimse istemiyor. Ama acı geldiğinde ne yapacaksın? İsyan mı edeceksin? Yıkılıp kalacak mısın? Yoksa o acının içindeki hikmeti mi arayacaksın? Mevlana diyor ki, ateş odunu yakar. Ama aynı ateş altını saf yapar. Sen odun musun, altın mısın? Ateş seni yakacak mı, yoksa saflaştıracak mı? Bu soru çok önemli. Aynı acı iki insana farklı etki yapar. Biri yıkılır, diğeri yükselir. Biri küser, diğeri olgunlaşır. Fark ne? Bakış açısı. Mevlana, Mesnevi'de bir hikaye anlatır. Bir adam vardı, her şeyini kaybetti, malını kaybetti, evini kaybetti, ailesini kaybetti, ağladı, sızladı, isyan etti. Sonra bir gün bir derviş gördü. Derviş gülümsüyordu. Adam sordu, senin de hiçbir şeyin yok, neden gülüyorsun? Derviş dedi ki, benim hiçbir şeyim yok, doğru, ama Allah'ım var ve Allah varsa her şey var. Adam o gün anladı, kaybettiği şeyler onun değildi zaten, Allah vermişti, Allah almıştı. Giden şeylere değil kalan Allah'a baksaydı bu kadar acı çekmezdi. Mevlana bu hikayenin sonunda diyor ki, kaybetmek boşalmaktır. Boşalan kap doldurulur. Sen boşal ki Allah seni doldursun. Sevgin gitti, umudun gitti, neşen gitti, boş hissediyorsun, bomboş. Ama bu boşluk laneti değil, bu boşluk fırsat. Allah o boşluğu dolduracak, kendi nuruyla dolduracak, kendi sevgisiyle dolduracak, kendi huzuruyla dolduracak. Dünya sevgisiyle dolu bir kalbe Allah sevgisi sığmaz. Mevlana diyor ki, ev misafir doluya, yeni misafir gelmez. Kalbini boşalt ki sultan gelsin. Sultan geliyor, Allah geliyor, kalbine geliyor. Ama o kırık kapıdan girecek, o yara olan yerden girecek. Mevlana fihi mafih de diyor ki, Allah kırık kalplerin yanındadır. Kibirlilerin yanında değil, ağlayanların yanında, gülenlerin değil. Sen ağlıyorsan Allah sana yakın demektir. Bunu duy. Gerçekten duy. Sen ağlarken Allah sana yakın.
Sen kırılırken Allah seninle. Sen yıkılırken Allah tam yanı başında. Çünkü Allah mütekebbirleri sevmez. Allah kendini büyük görenleri sevmez. Allah her şeyi kendinden bilenleri sevmez. Ama Allah acizleri sever. Allah yalvaranları sever. Allah kırık kalpleri sever. Ve senin kalbin kırık. Demek ki Allah seni seviyor. Mevlana diyor ki, kırıldığın için üzülme. Allah bütünleri değil, kırıkları tamir eder. Sen kırık olmasaydın Allah'ın eline nasıl geçecektin? Düşün. Bütün bir vazo rafta durur, kimse dokunmaz. Ama kırık vazo. Onu biri alır, yapıştırır, tamir eder. Belki eskisinden güzel yapar. Japon sanatında buna kintsugi derler. Kırık seramiği altınla yapıştırırlar. Ve kırık yerleri değerli yerler olur. Senin yaraların da öyle olacak. Allah o kırıkları altınla dolduracak. Ve sen eskinden daha güzel olacaksın. Mevlana Mesnevi'de diyor ki, yaralı kalp sağlam kalpten kıymetlidir. Çünkü yaralı kalp Allah'ı aramaya başlamıştır. Sen aramaya başladın mı? Bu videoyu izliyorsan aramaya başlamışsın. Cevap arıyorsun, şifa arıyorsun, huzur arıyorsun ve aradığını bulacaksın. Çünkü arayan bulur. Mevlana diyor ki, sen Allah'ı aramıyorsun sanma. Allah seni arıyor. Senin arayışın onun seni çekmesi. Allah seni çekiyor. Bu acıyla çekiyor. Bu kırıklıkla çekiyor. Kendine çekiyor. Yakında kavuşacaksın. İkinci bölüm. Acının arkasında rahmet saklı. Mevlana Mesnevi'de diyor ki, her diken bir gülü korur. Her acı bir rahmeti gizler. Sen dikene bakma, güle bak. Sen şimdi dikenlerin içindesin. Batıyor, kanatıyor, acıtıyor. Ve sadece dikeni görüyorsun. Gülü göremiyorsun ama gül orada. Dikenin arkasında, acının gerisinde, gözyaşının ötesinde. Mevlana Fihi Mafih de diyor ki, Allah sana bir kapı kapatırsa başka bir kapı açar. Ama sen kapalı kapıya öyle dalmışsın ki açık kapıyı görmüyorsun. Kapalı kapının önünde durma, ağlama orada. Yumruk atma o kapıya, dön, arkana bak. Açık kapılar var. Belki o ilişki bitti ama yeni bir başlangıç kapısı açıldı. Belki o iş gitti ama daha hayırlısının kapısı açıldı. Belki o insan gitti ama Allah yaklaştı. Mevlana diyor ki, bir şey kaybettiğinde üzülme. Allah senden bir şey alırsa daha iyisini vermek içindir. Çocuk şekeri bırakmazsa elmayı nasıl alsın? Sen şimdi şekerini kaybettin. Ağlıyorsun, istiyorsun, geri istiyorsun ama Allah sana elma verecek. Daha büyük, daha tatlı, daha besleyici. Sabret. Mevlana Divanı Kebir'de diyor ki, sabır acı bir tohum görünür. Ama meyvesi bal gibi tatlıdır. Tohuma bakıp kaçma, meyveyi düşün. Şimdi acı, şimdi zor, şimdi dayanılmaz. Ama bu sonsuza kadar sürmeyecek, bu geçecek ve geçtiğinde göreceksin ne kadar değerli bir meyveymiş. Mevlana bir hikaye anlatır Mesnevi'de. Bir çiftçi vardı, tarlasına tohum ekti, bekledi. Günler geçti, haftalara geçti. Hiçbir şey çıkmadı. Çiftçi sabırsızlandı, toprağı kazdı, tohumu çıkardı. Bu tohum bozuk dedi. Attı gitti. Oysa tohum çürümemişti, kök salıyordu. Toprak altında hazırlanıyordu. Birkaç gün daha sabretseydi filiz çıkacaktı. Sabırsız insan tohumunu kaybeder. Allah sana bir şey ekti, kazmadan bekle. Filiz çıkacak. Allah senin içine bir şey ekti. Bu acıyla ekti. Bu kırıklıkla ekti. Ve o tohum kök salıyor. Sen görmüyorsun ama oluyor. Kazmadan bekle. Sabret. Filiz çıkacak.
Mevlana mektuplarında diyor ki, gece uzasa da sabah mutlaka gelir. Kış şiddetlense de bahar mutlaka döner. Senin de gecen bitecek. Senin de kışın sona erecek. Şimdi gece, karanlık, uzun, bitmeyecekmiş gibi. Ama dünya döndükçe güneş doğar. Mevsimler değiştikçe bahar gelir. Senin hayatın da değişecek. Bu gece ebedi değil. Bu kış sonsuza kadar sürmeyecek. Hiçbir hal kalıcı değildir. Ne sevinç ne hüzün. Akan su durur mu? Hayat da akar. Bu an geçecek. Bu an geçecek. Bu acı geçecek. Bu gözyaşı kuruyacak. Ve sen güleceksin. Hem de öyle bir güleceksin ki, bu günleri hatırlayacaksın. Ve diyeceksin ki, acının arkasında ne rahmet varmış. Mevlana Mesnevi'de diyor ki, hastanın ilacı acı gelir. Ama o acı ilaç şifa verir. Sen acıdan kaçarsan, şifadan da kaçarsın. Bu acı senin ilacın. Allah sana bu ilacı veriyor. Tadı kötü, yutması zor. Ama içersen şifa bulacaksın. İçmezsen hasta kalacaksın. Allah seni sevdiği için sınar. Sevmeseydi bırakırdı. Altını ateşe sevmeyenler atmaz. Sen ateştesin, çünkü Allah seni saf altın yapacak. Allah seni seviyor. Bu sınav sevgisinden, bu ateş saflaştırmasından, sonunda saf altın olacaksın. Sonunda pırıl pırıl parlayacaksın. Mevlana Divanı Kebir'de diyor ki, bulut ağlamasa gül açmaz, gök gürlemese bahar gelmez, sen de ağla. Ağlamanın ardından açılış gelir. Ağla. Ağlamak utanç değil, ağlamak temizlik. Gözyaşın toprağı sulayan yağmur. O yağmur düşmeden çiçek açmaz. Ağla ve bekle, çiçek açacak. Rahmet yağmur gibidir. Alçak yerlere iner. Yüksek dağlara değil, vadilere. Sen alçaldıkça rahmet sana iner. Sen alçaldın, düştün, yere kapandın. İşte tam o pozisyon. Rahmet oraya iniyor. Allah oraya bakıyor. Yükseklerdekilere değil, düşmüşlere, kırılmışlara, ezilmişlere. Sana bakıyor. Üçüncü bölüm. Geçmişi bırak, anın içinde ol. Mevlana Mesnevi'de diyor ki, geçmiş ölmüş bir yılandır. Ölü yılanı ne kadar taşıyacaksın, bırak gitsin. Sen ölü yılan taşıyorsun. Geçmişte kalan anıları taşıyorsun. Bitmiş ilişkileri taşıyorsun. Söylenmiş sözleri taşıyorsun. Yapılmış hataları taşıyorsun. Ve bu yük seni eziyor. Dün öleli çok oldu. Ölüye neden ağlıyorsun? Dünle işin bitti. Bugünle işin var. Dün bitti. Saat 12 olduğunda gömüldü. Geri gelmeyecek. O sözler söylendi. O hatalar yapıldı. O kırıklıklar yaşandı. Ama bitti. Geçti, gitti. Sen neden hala oradasın? Mevlana Fihi Mafih'te diyor ki, bazıları cesetten ayrılmayan ölü yıkayıcısı gibidir. Geçmişe sarılırlar. Ölüyle yaşarlar. Oysaki diri olmak için ölüyü bırakmak gerek. Geçmişe sarıldıkça ölü olursun. Geçmişle yaşadıkça bugünü kaçırırsın. Geçmişi gömmedikçe geleceğe yürüyemezsin. Mevlana diyor ki, geriye bakan yürüyemez. Geriye bakan düşer, yüzünü ileriye çevir. Sen geriye bakıyorsun, o ilişkiye bakıyorsun, o günlere bakıyorsun, o insana bakıyorsun ve düşüyorsun. Her seferinde düşüyorsun, çünkü gözlerin arkada. Mevlana Divanı Kebir'de diyor ki, ayna kırıldı mı parçalara bakma. Parçaları topla, ayağını kesersin. Yeni ayna al. O ayna kırıldı. O ilişki kırıldı. O güven kırıldı. O kalp kırıldı. Parçalarını toplama. Elini kesersin, kanarsın. Bırak orada kalsın. Yeni bir ayna al. Yeni bir sayfa aç. Yeni bir başlangıç yap. Mevlana diyor ki, her gün yeni bir doğuştur.
Güneş dün battı, bugün yeniden doğdu. Sen de öyle ol. Dünkü sen battı, bugün yeni sen doğsun. Dünkü sen öldü, bugün yeniden doğ. Dünkü hatalarından arınmış ol. Dünkü yaralarından temizlenmiş ol. Dünkü yüklerinden kurtulmuş ol. Mevlana Mesnevi'de bir hikaye anlatır. Bir adam vardı, bir kuş yakaladı. Güzel bir kuş. Renkli tüyleri vardı ama kuş öldü elinde. Adam ağladı. "Ah benim güzel kuşum," dedi. Ölü kuşu hiç bırakmadı. Günlerce taşıdı, aylarca taşıdı. Kuş çürüdü, koktu. Ama adam bırakmadı. Bir gün bir bilge gördü. Dedi ki, "O kuş öldü, bırak gitsin. Kokundan herkes kaçıyor. Bırakırsan yeni kuşlar gelir sana." Adam bıraktı ve gerçekten de yeni kuşlar geldi. Daha güzelleri geldi. Mevlana bu hikayenin sonunda diyor ki, "Ölü sevdaları bırak, ölü umutları bırak. Bırakırsan Allah yenilerini gönderir, tutarsan çürürsün. Sen ne tutuyorsun? Hangi ölü kuşu taşıyorsun? Geri gelmeyecek bir insanı mı, yaşanmamış bir hayali mi? Bırak. Bırakmak zayıflık değildir. Bırakmak en büyük güçtür. Tutunmak kolay. Bırakmak cesaret ister. Cesur ol. Bırak. Geçmişi bırak. Pişmanlıkları bırak. Keşkeleri bırak." Mevlana Divan-ı Kebir'de diyor ki, "Keşke demek ölüye ağlamaktır. Keşke şunu yapsaydım, keşke bunu deseydim. Keşkeler seni boğar. Keşkeleri denize at. Keşke daha iyi bir eş olsaydım. Keşke o işi alsaydım. Keşke ona o sözü söylemeseydim. Keşke farklı davransaydım. Bunlar ölü. Bunlar geçmiş, bunlar değişmez. At denize, kurtar kendini." Mevlana diyor ki, "Pişmanlık bir ateştir. Seni yakar ama hiçbir şeyi değiştirmez. Tövbe et ve ilerle. Tövbe et, Allah bağışlasın ve ilerle. Geriye bakma." Mevlana Fihi Mafih de diyor ki, "Şu an cennet bahçesidir. Geçmiş mezarlıktır. Gelecek gayb perdesindedir. Sen bahçede ol, mezarlıkta değil. Şu an, bu nefes, bu saniye. Hayat burada, cennet burada, Allah burada, geçmiş mezar, gelecek meçhul. Şu an hakikat. Allah seni geçmişte aramaz. Allah seni gelecekte beklemez. Allah şu an seninle. Şu an ona dön. Şu an Allah'a dön. Şu an kalbini aç. Şu an nefes al. Şu an burada ol. Geçmişi bırak. Geleceği merak etme. Şu anın içinde ol ve göreceksin. Şu anın içinde huzur var. Şu anın içinde Allah var. Şu anın içinde şifa var." Mevlana Mesnevi'de diyor ki, "Zaman üç parçadır. Geçmiş gitti. Gelecek gelmedi. Geriye ne kaldı? Şu an ve şu an senin. Şu an senin. Bu an senin. Bunu kaçırma." 4. ve son bölüm. Aşka dön. Allah sevgisine dön. Aşksız geçen ömrü ömür sayma. Aşk olmadan yaşamak ölü gibi gezmektir. Sen belki şimdi aşktan korkuyorsun. Sevgiden korkuyorsun. Bağlanmaktan korkuyorsun. Çünkü yandın. Çünkü kırıldın. Çünkü ihanet gördün. Ve dedin ki, "Bir daha sevmeyeceğim. Bir daha güvenmeyeceğim. Bir daha kalbimi açmayacağım." Mevlana sana diyor ki, "Aşktan yaralanan aşkla iyileşir. Ateşin yakıtığı yere yine ateşin merhemi sürülür. Sevgi seni yaraladı. Ama sevgi seni iyileştirecek. Hangi sevgi? İnsanların geçici sevgisi mi? Hayır. Allah'ın ebedi sevgisi. İnsanların sevgisi mumun ışığı gibidir. Gelir gider. Allah'ın sevgisi güneş gibidir. Hiç batmaz. Sen mum ışığının peşinde koştun. O ışık söndü, karanlıkta kaldın. Ama güneş hep oradaydı.
Sen bakmadın. Şimdi bak, Allah'a bak, Allah'ın sevgisine bak. Herkes seni terk edebilir. Ama Allah asla terk etmez. Anneler evlatlarını bıraksa bile Allah kulunu bırakmaz. İnsanlar gitti. Sevdiklerin gitti. Güvendiklerin gitti. Ama Allah kaldı. Allah hiç gitmedi. Allah hep seninleydi. Sen onu unuttun belki. Ama o seni unutmadı. Sen Allah'ı bir an unuttun. Allah seni bir nefes bile unutmadı. Sen ona sırt döndün. O sana yüzünü dönmüş bekledi. Allah bekliyor. Seni bekliyor. Dönmeni bekliyor. Bir adım at, o sana koşarak gelecek. Kul Allah'a yürüyerek giderse, Allah kula koşarak gelir. Sen bir karış yaklaş. O sana bir arşın yaklaşır. Yaklaş. Sadece bir adım. Sadece bir niyet. Sadece bir gözyaşı. Ve o gelecek. Koşarak gelecek. Kucağını açarak gelecek. Allah'ın kapısı her an açıktır. Gecede açık, gündüzde. Günahkar da gelse temizde. O kapıda kimse geri çevrilmez. Sen günahkar olabilirsin. Sen kirli olabilirsin. Sen hatalı olabilirsin. Ama o kapı sana açık. Git, gir. Gel, gel, yine gel. Ne olursan ol, yine gel. İster kafir ol, ister mecusi, ister putperest. Bu dergah umutsuzluk dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozsan da yine gel. Bu söz çok meşhur. Ama gerçekten anladın mı? 100 kere düşsen de gel. 1000 kere sürçsen de gel. Tekrar tekrar aynı hatayı yapsan da gel. Allah umutsuzluk kapısı açmadı. Allah rahmet kapısı açtı. Ve o kapı sana açık. Şu an açık. Aşk denizine dal. Korkma boğulursun diye. Aşk denizinde boğulan kurtulmuş demektir. Korkma, Allah'ın sevgisine dal, kaybol orada. Boğulursan ne olur? Nefsinden boğulursun, egondan boğulursun, dertlerinden boğulursun ve gerçek sen ortaya çıkarsın. Allah'la bir olan sen, Allah'la huzur bulan sen. Damlayken denizdim sanıyordum, denize düştüm anladım. Sen kendini damla sanıyorsun. Küçük, zavallı, önemsiz. Ama Allah'a dönersen anlayacaksın. Sen denizin bir parçasıymışsın. Mevlana Divanı Kebir'de diyor ki, sevgisiz kalp mezar gibidir. İçinde ölü yatar. Kalbi aşkla doldur, dirilt kendini. Kalbin mezar olmasın. Kalbin ölü olmasın. Aşkla doldur, Allah aşkıyla doldur. Her gece onu an. Her sabah ona şükret. Her namazda ona yaklaş. Her secdede ona ağla. Secde kalbin Allah'a en yakın olduğu andır. Secdede ağla. Secdede iste. Secdede seslen. Bu gece secdeye var. Alnını yere koy. Kalbini Allah'a aç. Ne varsa anlat. Yaralarını anlat. Korkularını anlat. Umutlarını anlat. Ve bekle. Allah cevap verecek. Belki bir huzur olarak, belki bir rüya olarak, belki bir işaret olarak, belki bir insan olarak, ama cevap verecek. Çünkü o duyuyor. Çünkü o seviyor. Çünkü o en yakın. Sen onu uzakta arama. O senin içinde. Kalbine dön. Orada bulacaksın. Uzaklara bakma. Kalbine bak. Derinlerine in. Orada Allah var. Orada aşk var. Orada şifa var. Mevlana diyor ki, kalbinin kırıldığı yer, Allah'ın sana dokunduğu yerdir. O kırık kutsal bir kırıktır. O yara mübarek bir yaradır. Kırık kalbin kutsal, yaran mübarek. Çünkü Allah oradan girdi. Çünkü Allah oradan dokundu. Ve sen artık eskisi gibi olmayacaksın. Daha güçlü olacaksın. Daha derin olacaksın. Daha aşık olacaksın. Allah'a aşık. Aşka dön. Allah sevgisine dön.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: sözün özü.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrında hoş, lütfunda hoş. Kahrında hoş, lütfunda hoş.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da Ebu Hir dedi. Buyurunuz ya Resulallah dedim. Arkamdan gel dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve bu süt nereden geldi diye sordu. Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler diye cevap verdiler. Bunun üzerine Ebu Hir dedi. Ben de buyurunuz ey Allah'ın Resulü dedim. Suffa'dakilere git, onları bana çağır dedi. Ebu Hureyre diyor ki, Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse, kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa, hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime onlara içirsem bana ne kalacak diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, ey Ebu Hir dedi. Buyurun ya Resulallah dedim. Sütü al ve onlara ver dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah dedim. Bir ben kaldım, bir de sen buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Otur ve iç dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı dedim. Kabı bana ver dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
8: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

0: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Gönüllere huzur veren radyo.
2: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor. Yüreğim harabe, yıkık bir şehir. Feryadım yel oldu, gözyaşım nehir. Dermanım diyerek içtiğim zehir, gönül sofrasında haşa dönüyor. Gönül sofrasında haşa dönüyor.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sevgi ve muhabbetin öneminin bizlere ne kadar büyük menfaatler sağlayacağını anlamaya, öğrenmeye çalışacağız inşallah. Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere anlama ve idrak etme kabiliyetimizi arttırsın ki bu anlatılan kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilelim. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu bizlere muvaffakiyetler ihsan eylesin. Amin. Kıymeti dinleyenler, Allah-u Teala'ya iman eden, Resul-ü Müşteba'ya iman eden, Allah ve Resulünü seven ve sayan, Allah ve Resulüne itaat eden kimse, Allah-u Azimüşşan'ın ve Resul-i Zişan'ın sevdiklerini sevmekle mükelleftir. Allah ve Resulünü seven, kıyamet gününe inanan kişi, ahir zaman peygamberinin bütün yakınlarına, anasına, babasına, dedesine, atalarına, evlatlarına, bu ümmetin anneleri olan zevcelerine, onun ashabına, ensarına, ahbabına, ona tabi olanlara hürmet ve muhabbet göstermekle imanını ishar ve ispat etmiş olur. İnsan sevdiğinin sevdiklerini veya sevdiğini sevenleri sevmek suretiyle bu sevgisindeki sadakat ve samimiyeti belirtmiş olmaz mı? Bir örnek verelim. Resul-i Zişan'ın amcalarından Ebu Leheb, bilindiği gibi Efendimiz'e iman etmemişti. İslam edep ve terbiyesi odur ki kişi Ebu Leheb'i zemmetmek için Allah-u Teala'nın Ebu Leheb'i zemmetmek üzere inzal buyurduğu Sure-i Celileri okumalı ve Rabbimizin Ebu Leheb'i zemmettiğinden ileri gitmemelidir. Mümine yakışan ancak budur. Başka bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyoruz. Hepimiz şu salavat-ı şerifi namazlarımızda okuruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Bu salavat-ı şerifelerden murat, Hazreti Halil'den Cenab-ı Peygamber'e kadar gelen Resul-i Zişan'ın bütün atalarını, dedelerini, ana ve babasını hayırla ve tazimle zikretmek olduğu ehli kemalin malumudur. Ve ehli irfan bu gerçeği hakkıyla ve layıkıyla bilmekte ve bunda ittifak etmektedir. Salavat-ı şerifede Ali Muhammed'den murat, Sulb-ü Paki Muhammed'den kıyamete kadar gelecek evlatlarının kâffesine şamildir. Ali Muhammed iki kısımdır. Birincisi Sulb-ü Paki Nebi'den gelen Zümre-i Seyyidat ve Şürefa. İkincisi yol evlatlıdır ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolundan giden, onun sünnet ve siretine tabi olan, onu canından, malından, ana ve babasından, evlat ve iyalinden fazla seven aşıklar ve sadıklar da Ali Muhammed'den olup Efendimizin yol evlatlarıdır. Bu yol evlatlarında cins, renk, ırk ve milliyet aranmaz. Aranmadığının ve aranmayacağının delili ve ispatı da Suheyl-i Rumi ve Selman-ı Farisi Rıdvanullah Teala Ecmain Efendilerimiz gibi Arap milletinden gayri olan muhterem zevatın kendi ehli beytinden olduklarını bizzat Fahri Kainat bir hadis-i şerifleriyle beyan ve ilan buyurmuş olmalarıdır. Selman benim ehli beytimdendir buyuran o Nebi-i Zişan, Suheyl-i Rumi'nin de ehli beytinden olduğunu bildirdiğine göre, Resul-ü Müşteba'ya aşık olanların Arap milletinden olmasalar dahi ehli beyti Resulullah'tan sayıldıkları aşikardır. Bir hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle beraberdir buyurulmuştur. Evet, seven sevilen iledir ve Resul-ü Zişan'ı sevenler de elbet ve elbet onunla beraberdirler. İnsaf ve izan ile düşünelim. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifi
Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i muhterem anne, baba ve amcasından fazla kim sevebilir? Kaldı ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in amcası Ebu Talib'i ne kadar çok sevdiği ayet-i Kur'an'ı ile sabittir. Kasas suresinin 56. ayet-i cellesinde "Sen sevdiğini imana hidayete muktedir değilsin. Allah-u Teala dilediğini imana hidayet eder" buyurulmuştur. Biraz daha açıklayalım. Habibim, sen sevdiklerine hidayet edemezsin. Velakin senin sevdiklerinden ve dilediklerinden ben istediğime hidayet ederim buyurulmaktadır. Bu ayet-i kerimenin Ebu Talip hakkında nazil olduğu rivayet edilmektedir. Böyle olunca Habib-i Edibi'nin amcasını ne kadar çok sevdiğini Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azim ile ilan etmiş olmuyor mu? Bilindiği gibi ayet-i celilelerin tefsiri hadis-i şeriflerdir. Kişi sevdiğiyle beraber olunca aleyhissalatü vesselam Efendimizin de pek fazla sevdikleri sevgili amcasıyla beraber olmaları lazım gelir. Eğer bazı cahil ve gafillerin iddia ettikleri gibi sevgili amcaları narda ise Efendimizin de amcasıyla birlikte narda bulunması gerekir ki buna asla imkan ve ihtimal olamayacağı tabii ve aşikardır. Zira Efendimizin nurunun narı söndüreceği muhakkaktır. Hal ve hakikat böyle olunca Efendimizin sevgili ve muhterem anne ve babaları, sevgili ve muhterem amcaları, Peygamber Alişan'ı sevenler ve onun sevdiklerinin hepsi başta sevgili amcaları Ebu Talip olmak üzere kendileriyle beraber cennet-i aliyattadırlar buyurulmaktadır. Şeyh Abdullahil Mübarek hacca gitmişti. Hac farzasını ifa etmiş. Merve'de kalbi mürüvvete, Safa'da kalbi ve kalıbı Safa'ya ermiş. Arafat'ta nefsine arif olmuş. Müzdelife'de mestu hayran kalmış. Mina'da nefsini kurbana getirmiş. Şeytan taşlamak remziyle mezmum sıfatları terk eylemiş ve nihayet huzur-u Resulullah'a çıkabilmeye liyakat kesbederek Medine-i Münevvere yolunu tutmuştu. Aşk-ı Resul ile ciğeri büryan ve didesi giryan, aşk ateşi kendisine çöllerin hararetini unutturmuş, konak konak yol alıyor ve aşıklar Kâbesine yaklaşıyordu. Pusegâh-ı Enbiya, Kuy-u Habib-i Kibriya, makamı Habgâh-ı Mustafa'ya dahil olmuş, huzur-u faizin nuru Resulullah'ta mestu hayran kalmıştı ki Habib-i Edibi Hüda Efendimiz kendisine hitap buyurdular. Ya Abdullah, Bağdat'ta Behram Mecusi namındaki zatı bul ve kendisine selamlarımı tebliğ et. Bu emri peygamberi üzerine Medine-i Münevvere'den yola çıkarak Burcu Evliya olan Bağdat şehrine vasıl oldu. Behram Mecusi namındaki zatı aradı ve buldu ve kendisine "Ya Behram, ben Medine-i Münevvere'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri şerifleriyle sana geldim" dedi. Enbiya serveri insi cün peygamberi sana selamlarını tebliğ vazifesiyle beni gönderdi. Behram Mecusi bu haber karşısında şaşırıp kaldı. "Ben bir ateşperestim" dedi. "Sizin dininize ve inancınıza göre müşriklerdenim. Acaba neden icap etti de peygamberinizin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi bir insana selam göndermek lütfunda bulundu?" Abdullahül Mübarek kaddesallahu sırruhul ali kendisine şöyle cevap verdi. "Ya Behram, sebebini sen kendinde ara. Herhalde senden hayırlı bir iş zuhura geldi ve bundan Allah-u Teala ve Resulü Müşteba razı oldular ve iki cihan serveri bu sebeple sana selam gönderdi. Bilmiş ol ki onun selamı Hakk'ın selamıdır. Çünkü Cenab-ı Fahri Risalet vahiy olmayınca kendiliğinden bir söz söylemez ve işlemez. O hevasından arzusuna göre söz söylemez. O ancak bir vahiydir ki Allah-u Teala tarafından vahyolunmuştur. Onun her sözü bir mucize ve bize büyük bir lütfu ihsandır. Şimdi sen bana söyle bakayım, şu son zamanlarda hayırlı bir işin oldu mu?" Behram bir süre düşündü ve cevap verdi. "Öyle bir iş işledim ama
Bunun için sizin peygamberinizin bana selam göndereceğini sanmıyorum. Zira bu bizim dinimize ve inancımıza göre hayırlı bir iş ama aslında Müslümanları mahcup etmek maksadıyla yapılmıştı. Söyle bakalım neymiş o mesele dedi. Üç kız evladı bulunan dul, fakir ve Müslüman bir komşum vardı. Bir gece aç kalmışlar, anneleri kızlardan birisine git komşumuz Behram'dan biraz ekmek iste de kardeşlerin yesinler demiş. Kız da kendisine açlıktan ölürüm de Allah-u Teala'ya şirk koşan bir mecusiden ekmek istemem diyerek bu teklifini reddetmiş. Diğer kızlar da annelerinin benden ekmek istemeleri teklifini ablaları gibi reddetmişler. Oysa gerçekten çok fakir olduklarını ve sık sık aç kaldıklarını biliyordum. Buna rağmen kendilerinde mevcut İslam gayreti benim gibi bir mecusiden ekmek istemene mani oluyordu. Kendi kendime düşündüm, şunları mahcup edeyim dedim ve mükellef bir sofra donattım. Tepsiyi elime alıp kapılarına vardım ve sanki hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi karşıma çıkan annelerine tepsiyi uzattım. Kadıncağız bu hareketime çok sevindi ve tepsiyi elimden alırken bana Allah-u Teala sana hidayet buyursun, iman ve İslam nasip etsin diye dua etti. İçimden gülerek ayrıldım. Aklımca Müslüman komşularımı mahcup etmiş ve onlara bir mecusinin yemeğini yedirmiştim. Fakat şimdi sizden büyük İslam peygamberinin selamını alınca Müslüman komşularımı utandırmak kastıyla yaptığım bu iyiliğin dahi zayi olmadığını anlamış bulunuyorum. Bu kadarcık bir iyilikten dolayı beni selamiyle taltif eden o Nebi-i Zişan, dünyada böyle iltifatta bulunduğuna göre ya gerçekten Müslüman olur ve Allah rızası için hayırlı amellerde bulunursam elbette beni iki cihanda da mesrur edecektir. Onun için şimdiden tezi yok, hemen Müslüman oluyorum, bana İslam'ı telkin ediniz dedi. Evet, hidayet Refik ve Hazreti Muhammed Şefik olmuş. Zerre miktar hayır kaybolmamış, o Mecusi hak dinine ve hidayet yoluna girivermişti. Behram Mecusi, Behre-i İslam'a nail oldu ve Kelime-i Münciye-i Mübareke'yi okuyarak dünyada İslam'a ve imana ve ahirette Darül Cenan'a dahil oldu. Düşününüz sevgili din kardeşlerim ve hak yoldaşlarım. Bir Müslüman aileyi tahkir diyemesek bile mahcup etmek kasıt ve niyetiyle onlara yemek götüren Mecusi'nin bu iyiliği boşa gitmiyor. Ve o iyiliğin karşılık, bu iyilikten karşılık kendisine iki cihan serverinin selamı tebliğ olunuyor ve bu sayede hidayete eriyor. Hal ve hakikat böyleyken bütün malını ve varını Allah ve Resulünün önüne döken, Resul-i Zişan'ı canıyla, malıyla son nefesine kadar savunan, ona karşı son derece şefkat ve merhamet gösteren Hazreti Ebu Talib'i Allah Azze ve Celle cehenneme koyar mı? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e zerre kadar sevgi ve saygısı bulunan bir kimse, ondan haya etmeksizin Hazreti Ebu Talib cehennemdedir sözünü nasıl dile getirebilir? Edep yahu! Biliyorum Abdullahül Mübarek Hazretlerinin bu kıssasına rüyadır diyecek aklı evvel. Böyle bir itirazda bulunacaklarına acizane cevap verir ve deriz ki Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyasında gören gerçekten onu görmüştür. Zira şeytan Resul-i Zişan'ın şeklinde temessül edemez. Her kim beni uykusunda görürse gerçekten beni görmüş olur. Çünkü şeytan benim şeklime giremez. Meali ailesindeki hadis-i şerif de bu görüşü ispat etmektedir. Sırası gelmişken arz edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ne şekilde görürsek görelim, mutlaka Zat-ı Risalet penahilerini görmüşüzdür. Mesela iki cihan serverini sakalsız gören bir kimse, kendisinin sünnet-i seniyye-i Ahmediyelerine uymakta kusur ve noksallığından dolayı Efendimiz'i sakalsız olarak gördüğünü bilmeli ve bunu tahsih ve telafiye çalışmamalıdır. Zira Resul-i Zişan cilalı bir aynadır. Ona bakan ister Yahşi ister Yaman kendisini görmüş demektir. Ebu Cehil bir gün huzuru saadetlerine gelerek, ''Ya Muhammed, senden acı sözlü,
senden ekşi yüzlü bir kimse görmedim dedi. Fahri kainat ona şöyle cevap buyurdular. Doğru söyledin ya Ebu Cehil. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh huzurlarına dahil oldular ve ya Resulallah senden güzel yüzlü ve senden tatlı sözlü bir kimse görmedim dediler. Efendimiz ona da aynı cevabı verdiler. Doğru söyledin ya Ebu Bekir. Huzur Hazreti Risalet Penahilerinde bulunan ashab-ı kiramdan birisi sordu. Ya Resulallah, Ebu Cehil sizi zemmetti ve Ebu Bekir de methetti. Oysa siz ikisine de doğru söyledikleri şeklinde cevap lütfettiniz. Acaba bunun sırrı hikmeti nedir? Efendimiz saadetle şöyle buyurdular. Evet, ben bir ayna gibiyim. Bana bakan kendisini görür. Ebu Cehil bana baktı ve kendisini görerek öyle söyledi. Ebu Bekir de keza kendisini görerek öyle söyledi. Onun için her ikisini de doğruladım. Evet, iki cihan serveri bir cilalı ayna gibidir. Onu her kim Ebu Talib'in yetimi gördü ve öyle bildi, kafirlerden oldu. Onu her kim Allah Resulü bildi ve ona iman etti, gönül verdi, iki cihan saadetine erdi. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Talip her zaman sahip çıkmış, ona öz evlat muamelesi etmiş, onun uğrunda gözünü budaktan sakınmamış, her zaman ve her yerde onu himaye ve muhafaza etmiş ve ömrü boyunca kendisine bir zarar erişmemesi için ne mümkünse yapmıştır. Resul-i Zişan'a fenalık yapmaya yeltenenler daima karşılarında Ebu Talib'i bulmuşlardır. Hatta onun ahirete intikal ettiği yıla iki cihan serveri hüzün yılı buyurmuşlardır. Bu kısa ve veciz tabir dahi Resul-i Zişan'ın muhterem amcasını ne kadar sevdiğini ve onun ölümünden dolayı ne kadar üzüldüğünü anlatmaya kâfi değil midir? Bir vesile bir kere daha izaha çalışmıştık. İmandan nasibi bulunmayan Ebu Leheb'i bile Allah Azze ve Celle'nin Tebbet Sure-i Celilesinde zemmettiğinden ziyade zemmetmek caiz görülmemiş, bu Sure-i Celile'nin nüzulüne sebep sureta Ebu Leheb'i zemmetmek ise de hakikatte Resul-i Zişan'a karşı hürmet, muhabbet ve itaata davettir. Dinleyip geçmeyelim. Dinlediğimizi anlamaya, anlayamadığımızı ehlinden sormaya alışalım ve çalışalım. İşin aslını ve hakikatini öğrenelim. Ebu Leheb ve eşi Cenab-ı Fahri Risalet'in geçeceği yollara dikenler dökerek Habibi Hüda'ya eziyet ettiklerinden ötürü suç aletleriyle birlikte kızgın cehennem ateşine atılacakları beyan ve ilan buyurulmaktadır. Peki ya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i dilleriyle, konuşmalarıyla, kalemleriyle, yazılarıyla incitenler? Onun sevgili ve muhterem anne ve babasına, sevgili ve muhterem amcasına haşa, küfür isnat ederek cehennemlik olduklarını ileri sürenler ve özellikle bunu din namına ve makamı Muhammed olan kürsilerde tekrarlamaya cüret ve cesaret edenler. Acaba bu suçlarından dolayı nasıl bir azaba düçar olacaklarını hiç düşünmüyorlar mı? Yarın kıyamet gününde ve mahşer yerinde o Zat-ı Akdes'in mübarek yüzüne nasıl bakacaklarını, kendilerini nasıl savunacaklarını, nasıl bir mahcubiyete düçar olacaklarını hatırlarına getirmiyorlar mı? Ona sözle veya yazıyla incitirken Ebu Leheb ve eşinin başlarına gelenleri göz önüne getirmiyorlar mı? Allah Azimüşşan cümlemizi gaflet uykusundan uyandırsın. Bir mescit imamı cehri namazlarda zamm-ı sure olarak Tebbet Sure-i Cellesini okurmuş. Bir gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş ve Kur'an-ı Azim'de başka sure-i şerife yok mu ki hep Tebbet'i okuyorsun? İtap ve hitabıyla karşılaşarak korku ile uyanmış ve bir daha zamm-ı sure olarak bu sureyi okumamıştır. Bu sure Kur'an-ı Kerim'den bir sure-i celiledir fakat Kur'an'ı hatmetmek müstesna her namazda okunmamalıdır demişlerdir. Anlamak lütfuna mahzar olanlar için bu kadarını kayıt ve işaret edivermekle iktifa ediyorum buyuruluyor. Bu yüce ümmetin bu hale düşmesi Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı hürmet ve muhabbetin azalmasındandır. Zira imanın kemali Resul-i Zişan'a muhabbetle mümkündür. Öyle bir muhabbet olacak ki onu her şeyimizden ziyade seveceğiz, sayacağız, onu incitmemeye çalışacağız. Böyle yapmadıkça imanımız kemale ermez, imanı kemale ermeyenler de elbette âlâ olamaz, esfel olur. Ali İmran suresinin 139. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen, eğer siz Allah'a, Allah-u Teala'nın vaat ve yardımına inanıyorsanız onlardan üstünsünüz buyurulmuştur. Bu hükm-i ilahi ne demektir bilir misiniz? Eğer imanınız kamil olursa, gerçek müminlerden olursanız sizi cihanda âli kılarım, bütün milletlerden üstün olursunuz demektir. Biz böylesine bir kamil imana sahip olduğumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyimizden ziyade sevdiğimiz çağlarda bütün cihana hakim olduk. Saffet-i İslam Hazreti Ömer'le beraber defnolundu. Sonra evlat ve ezvacı Muhammed'e dil uzatılmaya başlanıldı. Münafıklar meydana çıktı
ve bu saygısızlıklar vasıtasız artırıldı. İslam'a, Kur'an-ı Kerim namına hakaretler reva görüldü. Şeyhen ki Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh ve Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh efendilerimiz Resul-i Zişan'ın kayınpederleri ve halife-i hak oldukları halde bu zevata hürmet bu ümmete vacip olmasına rağmen münafık Yahudilerle ateşperestlerin ve bunlarla menfaat işbirliği halinde bulunan müfsitlerin hücumuna maruz kaldılar. Bu münafıklar sözde Ehl-i Beyt'in hakkını gözetmek maskesi altında ve sureti haktan görünerek bu yoldan Resul-i Zişan'a kadar bu saygısızlıklarını ileri götürdüler. Kıt ve kısır görüşlü, düşüncesiz Müslümanlar da bu münafıklara uydular ve onlar da Hazreti Şeyhine dil uzatmaya başladılar. Düşünemiyor ve anlayamıyorlar ki Resul-i Zişan onları kendisine layık görmeseydi kızlarını nikahına alır mıydı? Yüce şanı ve şahsiyeti belirtilen bir peygamberi Alişan, o kıt ve kısır görüşlülerin dediği gibi olsaydı Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kızlarını alır ve bu iki zatı kendisine kayınpeder ilan eder miydi? Demek ki bu iki seçkin ve muhterem zat gerçekten övülmeye ve sevilmeye layık idiler ki iki cihan serveri onların kızlarını nikahına almış ve kendilerine kayınpeder olarak kabul buyurmuştu. Kaldı ki her ikisi hakkında da her vesileyle muhabbet ve iltifatlarını noksan etmemiş ve her fırsatta onları açıkça övmüş ve sevmişti. Şu halde Resul-i Zişan'ın bu derece sevdiği ve hatta saydığı bu iki muhterem zata bu saygısızlığın manası ve sebebi neydi? Gayet basit. Zira din ve İslam düşmanları bu vasıta ile bizzat Resul-i Müştebaya kastındaydılar. Yoksa bu iki kutlu ve mutlu kişinin İslam'ın teali ve terakkisi uğrunda canlarıyla, mallarıyla çalıştıklarını, her türlü mihnet ve meşakkate, feragat ve fedakarlıkla göğüs gerdiklerini, Resul-i Zişan'ın en dar ve sıkıntılı günlerinde yanında bulunduklarını, onunla birlikte bütün savaşlara iştirak ettiklerini, son nefeslerine kadar İslam davası uğrunda çarpıştıklarını, elbette ve elbette o dinsizler, o densizler, o münafıklar ve kafirler de biliyorlardı. Hicrette beraber bulunmamışlar mıydı? Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve diğer bütün gazalarda yanı başında savaşmamışlar mıydı? O halde sözde Ehl-i Beyt taraftarlığı ve Ehl-i Beyt'in hakkını istihsal gibi sahte bir dava ile bunlara karşı çıkıyorlardı. Mesele Ehl-i Beyt meselesi değildi. Münafıklar Ehl-i Beyt'i dübedüz kendi nifaklarına ve fitnelerine alet ediyorlar. Görünüşte Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i radıyallahu anhüm hedef alarak hakikatte büyük İslam peygamberine ve onun dinine kastediyorlardı. Ama ne yazık ki bunları görecek göz, hakkı batıldan ayırt edecek idrak ve izan kalmamıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alemi cemale intikal buyurduktan sonra halife-i hak olan Hazreti Ebubekir Sıddık kendisine saraylar mı yaptırdı? Saltanat mı sürdü? İrtidat edenleri kılıcıyla hak yoluna getiren o değil miydi? Her işini ashab-ı kiram ile müşavere ederek, danışarak, konuşarak yapan o değil miydi? Kendiliğinden ne yaptı, hangi tasarrufta bulundu? Kanaatimizce Hazreti Ebubekir'in hilafetine itiraz ve muhalefet edenler bu mürtetler idi. Zira onlar kim ve nefretlerini başka türlü ısrara cesaret edemediklerinden kendilerini kılıçla İslam'a getiren o muhterem zata düşmanlık edebilmek için Esadullah'ın muhabbetini kendilerine kalkan itiaz etmişler ve bu kalkan arasında her türlü habasetlerini icra elemişlerdi. Resul-i Zişan'ın alemi cemali intikalini fırsat bilen ve artık eski şekavetlerine dönebileceklerini zanneden ve bunu şiddetle arzu eden münafıklar Hazreti Ebubekir'in demir gibi iradesi karşısında yenik düşünce fitne ve nifaklarını el altından gizli faaliyetlerle devama başladılar ve bir fesat hareketi başlattılar. Kıymeti dinleyenler, görülüyor ki bu iki muhterem zatın hilafetlerine ne Ehl-i Beyt'in ne de peygamberin amcasının itirazları yoktu. Keza
Ashab-ı kiram ve ensar-ı zevil ihtiramda bunlara itiraz ve muhalefette bulunmamışlardır. Şu halde bu iki muhterem zatı hedef ittihaz ederek yapılan hücumlar ve tecavüzler aslında ve hakikatte din-i mübin İslam'a ve büyük İslam peygamberinin yüce şahsiyetine vasıtalı olarak yöneltilmişti. Bunun da açıkça ve düpedüz İslam düşmanlığı olduğunda şüphe yoktur. Ey basiret sahipleri, ey hakka talip, rızaya ragıp ve cemale aşık olan ehli iman. Birazdan anlatacağımız hikaye, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e radıyallahu anhüm düşmanlık edenlerin başlarına gelen felaketi bütün açıklığı ve acıklığı ile ortaya koyacaktır. O iki muhterem zata dil uzatanların akıbetlerini dikkatle ve ibretle dinlemenizi sizlere hatırlatmak istiyoruz. Hacca gitmekte olan bir kardeşimiz Bağdat'tan geçerken bir Şia siyasisinin dükkanına uğrar ve oradan ufak tefek bazı ihtiyaçlarını temin eder. Burada Şia-i siyasi diye bir tabir kullandık. İzninizle bu konuda biraz bilgi verelim. Şia iki kısımdır. Bir kısmı Şia-i siyasi, ikinci kısmı ise Şia-i muhlisindir. Sünnilere Şia-i ula ve Şia-i muhlisin derler. Zira Sünniler Ali Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'ine hürmetkar ve İslam davasına hizmetkardırlar. Resul-i Zişane sallallahu aleyhi ve sellem âline, ehli beytine, ashabına, ahbabına ve ensarına samimiyetle bağlıdırlar ve hepsini candan ve yürekten severler ve sayarlar. Şia-i siyasiye ise Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hürmetkar gibi görünür ama ashabına, ensarına ve ahbabına dil uzatırlar ve İslam davasına asla riayet etmezler. Evet, devam edelim. Bu alışveriş sırasında müşterisinin hacca gitmekte olduğunu öğrenen dükkan sahibi Hacı Namzedi'nin ricası üzerine bazı fazla eşyasını almak üzere emaneten bırakmasına razı olduktan sonra der ki: Medine-i Münevvere'ye vardığım zaman Resulullah'a söyle, mübarek türbesinde Ebu Bekir ve Ömer yatmasaydı gelir, ben de kendisini ziyaret etmek isterdim dedi. Hac adayı yoluna devam eder. Mekke-i Mükerreme'ye varır, hac farzasını ifa ve ikmal eder ve dönüşünde Medine-i Münevvere'ye uğrar. İki cihan serverini ziyaret eder, bu ziyaretleri sırasındaki Bağdatlı o Şii dükkancının sözlerini huzur-u Resulullah'ta tekrarlamaya hayal eder. Öyle ya, bu iki muhterem zat layık ve müstahak olmasalardı hücre-i saadete dahil olabilirler miydi? Böyle azim bir lütufa mazhar olmalarından onların indallah ve indi Resulullah makbul ve mergup oldukları anlaşılmıyor mu? Eğer onlar Allah Resulü'nün evladına ve ehli beytine ihanet etselerdi, Habib-i Edib-i Kibriya'nın Ravza-i Pak ve Itırnakine defnolunabilir miydi? Bütün bunları düşünerek elbette o Şii'nin hezeyanlarını huzurda söylemeye utanır, sözü uzatmayalım. Medine-i Münevvere'de misafir kaldığı yerde bizim hacı bir rüya görür. Rüyasında Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e müşerref olur. Efendimiz kendisine sorar: sana tevdi olunan emaneti neden yerine getirmedin? Hangi emaneti ya Resulallah? Bağdat'ta alışveriş ettiğin dükkan sahibinin emanetini. Senin huzurunda buna nasıl cüret edebilirdim ya Resulallah? Utandım ve edeben arz edemedim. Resul-i Zişan huzur-u saadetlerinde bulunan Hazreti Ali kerramallahu veçehu ve radıyallahu an Efendimiz'e irade buyurur: ya Ali, git o kimseyi buraya getir ve katleyle. Hazreti İmam Ali o Şii tüccarı getirir, zülfikarını çıkarır ve o zalimin boynunu vurur. Ve bu esnada bizim hacı korkuyla uyanır. Ve bu rüyayı gördüğü tarihi defterinin bir yerine işaret eder. Nihayet Medine-i Münevvere'deki ziyaretini de tamamlar ve Bağdat'a döner. Ve kendisine emaneten bıraktığı eşyalarını almak üzere o kimsenin dükkanına gider de kapalı ve kilitli. Komşularından sorar: şu tarihten beri dükkanına gelmedi, ne olduğunu biz de bilmiyoruz derler. Söylenilen tarihle defterine yazdığı tarihi karşılaştırınca huzur-u Resulullah'ta cezalandırıldığı günden beri ortada kalmadığını meydana çıkar.
Eşyalarını alabilmek için o dükkancının evini araştırırken haber gelir ve bir viranede onun başı gövdesinden ayrılmış bir halde ölü olarak bulunduğu anlaşılır. Bizim hacı meseleyi misafiri kaldığı handa anlatır ve keyfiyet halifenin kulağına kadar gider. Onu sarayına çağırtarak hikayeyi bir kere de kendi ağzından dinler ve emir verir. Bu olay Bağdat şehrinde bütün cami ve mescitlerde halka anlatılır. İbret alan alır, alamayanlar da mahrum kalır. Kıymetli dinleyenler, bu hususlarda ve buna benzer hususlarda sizlere bilgiler vermeye gayret edeceğiz inşallah. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i canımızdan, malımızdan, evladımızdan, zira her şeyimizden daha çok sevebilmeyi Mevla Teala Hazretleri bizlere de sizlere de nasip eylesin. Onun sünnet-i seniyesine ittiba eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Allah-u Teala hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere ve kelime-i şehadet ile huzuruna varabilmeyi yine cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Nasıl ki bari yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harem-i Pakine can atmak istedim.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.
1: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Kıymetli dinleyicilerimiz merhaba. Bizleri sizlerle buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Yüce Mevla yapacağımız programı hem bizler için hem sizler için hayırlara vesile eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, şuurlu Müslüman olmaktan bahsediyoruz programlarımızda. Bir önceki programda ibadette şuurdan bahsetmiştik. Özellikle namaz üzerinde durmuştuk. Bir Müslümanın namazda hangi şuur üzere olması lazım, namaza bakışı nasıl olması lazım, onlardan bahsetmiştik. Bugün de arkadaşlıkta, dostlukta şuur nasıl olmalı? Bir Müslüman arkadaşlığa, dostluğa nasıl bakmalı? Hangi durumlarda terk etmeli? Hangi durumlarda devam etmeli? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu konuda da maalesef ki eksiğimiz fazla. Geçmişte büyüklerimiz nasıl yapmışlar? Efendimiz sallallahu

aleyhi ve sellem arkadaşlık ve dostluk konusunda nasıl olmuş? Sahabe efendilerimizin bu duruma bakışı nasıldı? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir Müslüman bir şey yapmadan önce onun nasıl olması gerektiğini bilmesi gerekir. Onun ne olduğunu bilmesi gerekir. Bir şeyin artısını, eksisini bilmesi gerekir. Aksi takdirde terk etmesi kolay olur. Aksi takdirde o konuda yanlış yapması çok kolay olur. O yüzden yapacağımız herhangi bir amel öncesinde onunla ilgili güzel bir şuur elde etmemiz gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dostluğa, arkadaşlığa çok fazla önem vermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçüklüğünde bir kere olsun birisiyle arasında bir anı olmuşsa, bir hatır oluşmuşsa onu ömür boyu gözetmiştir, hatırlamıştır. O kişiyi gördüğünde ona ikram etmiştir. Bugün insanlar değil bir defa yüzlerce kez birbirisinin arasında hatır olmasına rağmen, birbiriyle mesaisi olmasına rağmen çok kolay birbirini terk edebiliyor. Artık halini hatırını sormayabiliyor, unutabiliyor. Oysa ki alemlerin sultanı bu konuya çok önem vermiş. Çocukken bir sefer gördüğünü 20 sene sonra tekrar gördüğünde ona ikramlarda bulunmuş, o hatırı gözetmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir sahabe efendimiz bir yerdeyken iki tane misvak veriliyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor, misvağın bir tanesi düz, bir tanesi eğri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o düz olan, güzel olan misvağı yanındaki sahabe efendimize veriyor. Eğri olanı kendisi alıyor. Sahabe efendimiz diyor ki, ya Resulallah, bu güzel, bu düz, bunu diyor siz alın, bu size yakışıyor, bu güzel olan diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki, hayır, bu sende kalsın. Bir kişi birisiyle bir saat bile arkadaşlık yapmış olsa onun hukukuna riayet edip etmediği sorulur diyor. Dolayısıyla bu bir saattir, bu beş saattir, bu bir dakikadır, fark etmez. Diyor ki alimler, eğer ki biriyle biri arasında, iki Müslüman arasında veya iki kişi arasında bir hatır oluşmuşsa, onun birbirine emeği geçmişse, birisi biriyle bir muhabbet ortamında olduysa, yemek yediyse, çalıştıysa veya başka bir şekilde bir hatır oluştu, artık ömür boyu o hatırı gözetmesi gerekir. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir büyük olarak, bir peygamber olarak ne yapıyor? O arkadaşlığın hukukuna riayet ediyor. Güzel olanı, düz olanı yanındaki sahabeye veriyor. Çünkü onunla bir mesaisi var, onunla bir hukuku var, onunla bir beraberliği oldu. O unutulmaz artık, ömür boyu onu gözetir. İşte Müslümanın dostluğa bakışı böyledir. Böyle olursak kenetleniriz, böyle olursak birlik beraberlik içerisinde oluruz. Ama biz kusur aramaya kalkarsak, onda o var, bunda bu var, komşu böyle, arkadaş böyle, yanında onunla iyisin arkasından demediğini bırakmıyorsun, oysa ki senin onunla hiç hatırın yok mu? Hiç beraber olmadınız mı? Beraber yemek yemediniz mi? Beraber bir yolculuğunuz olmadı mı? Beraber aynı evde oturup muhabbet etmediniz mi? Bunlar oldu yani, birçok beraberliğiniz oldu, birçok hatır geçti. Sen derdini anlattın, o derdini anlattı. Artık ömür boyu bu hatırı gözetmelisin. Böyle olursa toplum güzel olur. Yoksa kusur aradığımızda, hepimizin kusuru var, o zaman dostluk olmaz ki. Mevlana Hazretleri ne demişti? Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. İnsan kendi eksiklerine, kendi kusurlarına bakarsa demişler, başkasının kusuruna bakmaya fırsat bulamaz. Böyle olursa güzel dost olursun. Bu nefsin arzu ve istekleri bitmez ki. Karşısındaki arkadaşına, dostunda tabii ki nefis çok özellik ister yani. Parası olsun der, evi olsun der, bana da yardım etsin der, bana hesapsız versin der, her durumda bana iyilik yapsın der, her çağırdığımda gelsin der.
Ama biz ne kadar ona yapabiliyoruz? Önce buna bakmamız lazım. Sonuç itibariyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlık için, hatır için bir anlık bir beraberliği bile geçerli saymış ve bunu ömür boyu gözetmek gerektiğini bizlere öğretmiştir. Bizler bir arkadaşımıza, bir dostumuza selam vermeme gibi, uzağından geçme gibi, halini hatırını sormama gibi bir durum içerisinde olamayız. Sahabe efendilerimizden Ebu Derda radıyallahu anh bir genci çok seviyormuş ve yanında bulunduruyor. İşte camiye getiriyor sürekli. Tabi cemaatten de bazı gönül koyanlar olmuş, kıskananlar olmuş. Daha sonra bu genç büyük bir hata yapıyor, bir günah işliyor. Ve gelip Ebu Derda radıyallahu anh'a diyorlar ki, bak o senin yanında getirdiğin var ya hani, hani ön safa getiriyorsun, yanında bulunduruyorsun hep. O böyle böyle bir şey yaptı. Herhalde artık yanında bulundurmazsın. Onu terk edersin. O ne cevap veriyor? Subhanallah. Biz arkadaşımızı bir hatasından dolayı terk etmeyiz. Arkadaşlık konusunda öyle bir şuur sahibi olmamız lazım ki arkadaşımız yanlış yaptığında terk etmek yerine daha çok sahip çıkmalıyız. Çünkü onu kurtarmalıyız o yanlıştan. Yani bizim düşmanlığımız arkadaşa değil, arkadaştaki yanlışı olması lazım. Hani alimlerin, velilerin söylediği sözler var ya böyle, içkiye düşman olun, içki içene değil derler. Kumara düşman ol, kumar oynayana değil. Haramlara düşman ol, o haramı yapana değil. O harama düşmekle zaten zor durumda. Sen hepten kuyuya atıyorsun. Yani adam kuyuya düşmüş, sen diyorsun ki ya senin kuyuda ne işin var? Sen niye kuyuya düştün diyorsun. E nefsine uymuş, yanlış yapmış, önüne bakmamış, kuyuya düşmüş. Vay sen misin kuyuya düşen diyorsun. Toprak alıyorsun, taş alıyorsun. Yani eline ne geçiyorsa o kuyunun üzerinden atıyorsun. Kuyuyu dolduruyorsun yani. Adamı öldürüyorsun yani. Böyle yapar mıyız? Hiçbirimiz böyle yapmayız. Tutup da o orada ölsün demeyiz. Elimize ne geçerse onun başından aşağı atmayız. Kurtarmaya çalışırız onu. Komşumuzun evi Allah korusun yanıyor olsa der miyiz? Ya bu zaten kötü bir insandı, bırak yansın. Hemen söndürmeye çalışırız. Bir şeyler yaparız. Ne kadar sevsek de sevmesek de böyle yaparız. Dolayısıyla karşımızdaki insanda ahiret açısından bir yangın var. Ahiret açısından kuyuya düşmüş. Onu o kuyudan kurtarmamız lazım. Onu o ateşten almamız lazım. Kurtarmazsak bu ateş bize de gelir. Kurtarmazsak kuyuya biz de düşeriz. Onu kuyudan çıkaracağız ve o kuyuyu kapatmanın yollarını arayacağız. Yani biz insanların kumara gitmesini engelleyici ne yapabiliriz? Bunu düşüneceğine kumar oynuyor diye adama dışlıyoruz. Yok sayıyoruz, daha da bataklığa itiyoruz. Sahip çıkmıyoruz. Oysa ki geçmişte baktığımızda içki içen, kumar oynayan, kötü yolda olan kişileri alimlerin, velilerin çok sahip çıktığını görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunlara sahip çıktığını görüyoruz. Kısa bir ara verelim, bir eser arası. Eserimizden sonra nasıl sahip çıkmışlar, bunlarla ilgili de örnekler verelim.

Kıymetli dinleyicilerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dostluk, arkadaşlık üzerine konuşuyoruz. Dostluk da arkadaşlık da bir Müslümanın nasıl bir şuur sahibi olması gerektiğini anlatıyorduk. Ne olursa olsun dostumuzun, arkadaşımızın eksiği hatası olduğunda onu terk etmememiz gerektiğini söylemiştik. Bilakis onun düştüğü yanlış neyse onu o yanlıştan kurtarmak gerektiğini söylemiştik ve bununla ilgili de misaller vereceğimizi söylemiştik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe efendilerimiz birisine bazı sözler söylüyorlar, işte dışlıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki öyle yapmayın diyor. Sarhoş olan birisine öyle yapmayın diyor. Bu şekilde diyor şeytana yardımcı olmuş olursunuz. Yani siz böyle yapmakla kimin tarafında olursunuz? Şeytanın tarafında olursunuz, arkadaşınızın tarafında olmazsınız. Çünkü zaten şeytanın da istediği bu. Senin onu dışlaman, onun seni dışlaması, kötülemesi ve bu arkadaşlığın, dostluğun bitmesi, Müslümanlar arasındaki birlik beraberliğin yok olması. Öyleyse burada biz şeytana mı yardımcı olacağız, arkadaşımıza, dostumuza mı yardımcı olacağız? Yani hangi amel daha doğru olan? Dışlamak mı yoksa ona sahip çıkmak mı? Sahabe efendilerimizin arasında bu tür şeylerin yaşanmış olması bizler için bir fetvadır, bizler için bir örnektir. Onlar her türlü şeye şahit olmuşlar ki bugün fetva olmuş, bugün yaşanmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimize bir şey bir sefer söylüyordu, bir sefer uyarıyordu ve onlar artık ömür boyu ona dikkat ediyorlardı. Sahabe efendilerimizin daha sonra nitekim aralarında, kendi aralarında zaman zaman sıkıntılar olmuş ama hemen barışmışlar. Hemen birbirlerine sarılmışlar. Bazen incitici sözler söyleyenler de olmuş ama bugün bizim anladığımız böyle hakaret küfürler değil. İncitici bazı sözler söyleyenler olmuş ama bundan sonra hemen pişmanlık yaşamışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmişler, özür dilemişler. Böyle böyle oldu demişler. Dolayısıyla arkadaşlıkta, dostlukta zaman zaman sıkıntılar yaşanabilir. Borç istersin vermez. Ya da ne bileyim, o çok sevdiğin 5 vakit namazında olan arkadaşın bir bakarsın kötü yola düşmüş. Ya bırak onu ya. O, onun kıblesi şaşmış artık. Onunla daha ben bir araya gelmem demek yerine onu kurtarmanın yollarını arayacağız. Yani sen tabii ki onunla aynı ortamda bulunma. Sen onunla içki ortamında, kumar ortamında veya başka günah ortamında, faiz ortamında bulunma. Ama mücadeleye devam etmen lazım. Gerçekten dostsan onu kurtarmak için uğraşman lazım. Bir misal daha. Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Biliyorsunuz ki Ebu Cehil İslam'ın en büyük düşmanlarından bir tanesiydi. Onun oğlu da öyleydi. Daha sonra Müslüman oldu ama bunun çok önemli bir hatırası var. Bir tanıtım var, ardından onu bahsedeceğiz. Evet, İkrime radıyallahu anh'tan bahsediyorduk. İkrime Müslüman değildi ve İslam'a o da çok büyük düşmanlıklar babasıyla beraber yapmış birisiydi. Mekke'nin fethi gerçekleşti. Mekke'nin fethinden sonra da Yemen'e kaçtı. Çünkü çok zarar verdiği için, yani karşı tarafta düşmanlık içerisinde olduğu için kendisine bir zarar verilir, öldürülür korkusuyla ne yaptı? Terk etti. Hanımın da evini, her şeyini bıraktı. Yemen'e doğru gitti. Daha sonra hanımı Müslüman olmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip dedi ki ya Resulallah, ben onun için eman istiyorum. Yani onu bulup getirecek, kendi evinde duracak, hiçbir şeye zararı olmayacak, İslam'a, Müslümanlara herhangi bir kötü sözü zararı olmayacak, onun koruması altında olacak. O şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eman veriyordu. Kişi Müslüman olmayabilir ama Müslüman olmadı diye tutup da öldürülmüyor. Ama İslam'a zarar verirse, düşmanlık yaparsa, savaş açarsa savaş açılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona eman verdi. Tamam dedi. Bakın o sahabe annemiz ne yaptı? Koşa koşa Yemen'e gitti. Evet. Kocası kötü diye,
kötü yolda diye, İslam'a böyle böyle zararları oldu diye onu terk etmedi. Gitti Yemen'e ve onu buldu. Onu yoldan geri çevirdi. Dedi ki ona, gel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana iman verdi. Gelmek istemedi çünkü öldürülür korkusu var. Ve artık Mekke fethedilmiş, Müslümanların olmuş artık. Gelmek istemedi ama o ısrar etti. Sana da iman verdi. Herhangi bir zarar olmayacak. Sana bir zarar vermeyecekler. Benimle berabersin. Ben iman istedim. Öyle mi öyle? Döndü onu getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gelmeden önce de sahabe efendilerimize dedi ki, biraz sonra Ebu Cehil'in oğlu gelecek. Sakın ola ki ona babasından bahsetmeyin. Falancanın oğlu değil mi bu? Gibi bu tür sözler, incitici sözler, geçmişiyle ilgili şeyler söylemeyin. Bakın ne kadar önemli bir arkadaşlıkta, dostlukta, komşulukta, karı koca ilişkisinde, Müslümanlıkta geçmişi unutmak, geçmişiyle yargılamamak, kötü haliyle yargılamamak onu. Daha sonra İkrim'e geldi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla konuştu, ona iman verdi ve sonra da Müslüman oldu, İkrim'e radıyallahu an oldu ve İslam uğruna da artık müthiş bir cengaver oldu. İslam uğruna savaşan, İslam'ın yayılması için uğraşan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için canını feda eden birisi oldu artık. İslam uğruna canını feda eden birisi oldu. Peki ya onu dışlasaydı hanımı? Ya onu terk etseydi? Zaten sen böyleydin. Artık burası da Müslümanların oldu Mekke. Müslümanlar fethetti. Sen de zaten Yemen'e gittin, kurtuldum senden deseydi. Ama bakın mücadele etti, uğraştı. Olmayabilirdi. Ama biz mücadele edeceğiz, gayret edeceğiz. İlk önce bizden istenen budur. Hemen terk etmek değil. Hemen eşini terk ediyorsun, hemen arkadaşını terk ediyorsun, hemen dostluğu bırakıyorsun, hemen kardeşlikten vazgeçtin. Bir hatası, bir eksiği, bir kusuru vardı ya. İkrime radıyallahu anh'ın geçmiş hayatından daha mı büyüktür senin arkadaşının, dostunun, eşinin bu hatası, bu kötülüğü? Öyleyse biz kurtarıcı tarafta olmalıyız. Yani bakın burada bir şuur sahibi olmamız lazım. Arkadaşlığa bakışımız, dostluğa bakışımızda ben ne olursa olsun onu kurtaracağım. Vay, o artık yolunu şaşırdı dediğin an onu bıraktın zaten. Onu kaybettin. Ama öyle değil. Nereye gidiyormuş, hangi kahveye gidiyormuş, ben de kurtaracağım bir şekilde. Kafaya koydum diyeceksin yani. He, içkiye mi düşmüş? Tamam, ben onu kurtaracağım. Yavaş yavaş işleyeceğim ona. Onu bir yere davet edeceğim. Öyle yapacağım, böyle yapacağım. Bir şekilde onu o içkiden ben kurtaracağım. O benim arkadaşım, o benim dostum. Ben onun içtiği o içkiye düşman olacağım artık. Ona değil. Sen misin benim arkadaşımı böyle yollara düşüren? Sen misin benim arkadaşımı sarhoş eden? Ben bundan sonra sana düşmanım, göreceksin. Bak, senin elinden o arkadaşımı nasıl alacağım? Bunu dememiz lazım. Şuur budur. Aksi takdirde şeytanın istediğini yapmış oluruz. Onun yolundan gitmiş oluruz. O da zaten biz birbirimize düşerim istiyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin bir komşusu vardı. Genç birisiydi. Bu kişi tabii ki akşamları geliyordu, bağırıyordu, çağırıyordu. Onu rahatsız ediyordu. Ama o komşuluk hakkı, arkadaşlık, dostluk, bu hakları gözeterek ona kötü bir şey söylemiyordu. Bir akşam baktı ki şey yok, ses seda yok. Allah Allah dedi, ya bunun hiç sesi çıkmıyor. Sonra sordu, dediler şeye düşmüş, karakola düşmüş. İşte bir durum olmuş. Sonra gitti karakolda, onun için iman istedi. Ben de buna kefilim. Tamam, yani bu bir daha olmaz. Bunu dedi verin bana, komşum benim, arkadaşım bu benim. İmam-ı Azam'ın o hatırına onu bıraktılar. Ona kefil oldu. Onu oradan aldı, evine getirdi. Şimdi biz kaçıyoruz yani. Yanlış yaptı diye arkadaşımızdan, dostumuzdan, komşumuzdan kaçıyoruz. Onlar daha çok yapışıyorlar. Daha çok üzerine gidiyorlar. Daha çok sahip çıkıyorlar. Böyle arkadaşlıklar oluyor o zaman işte.

Bahanelerle terk ettik veya bizi hangi bahanelerle terk ettiler ona da bakalım. İşin diğer tarafından da bakmak lazım. Bizi de terk edenler olmuş olabilir. Arkadaşlığı, dostluğu bırakmış olan olabilir. Ona da sahip çıkmamız lazım. O yanlış bir anlaşılmadan dolayı bu dostluğu terk etti. Ama biz şöyle diyoruz. Aa öyle mi? Benim bu halim bahane edip de dostu bırakmış mı? Gitsin, yolu açık olsun. O kaybeder, ben kaybetmem ki. Biz böyle diyoruz. Oysa ki ondaki o eksikliği de bilmemiz ve onu da o durumdan, o duygudan, o düşünceden kurtarmamız lazım. İlla insanın haram bir yola düşmüş olması gerekmez. Bazen de duyguların çukuruna düşüyor insan. O çukurdan bir türlü çıkamıyor. O duygulardan çıkamıyor. Gitsen, konuşsan, otursan onunla beraber, bir çay içsen bir yerde. Ya hacı gel bakalım ya. Ne oldu sen, yani benimle artık ilgilenmiyorsun, arkadaşlık yapmıyorsun, uzak duruyorsun. Ya da benim hakkımda böyle böyle demişsin. Mesele ne? O da diyecek ya şöyle şöyle, ben sana şükran dolayı çok kırıldım. Diyecek, aa öyle miydi? Ya ben orada sana öyle demek istemedim. Durum şuydu buydu falan diyeceksin, konuşacaksın. Yapma ya, ben de böyle anlamıştım diyecek, sarılacaksınız. Ama o adımı atmazsak, o bir araya gelmezsek, varsayımlarla gidersek, o muymuş beni terk eden, varsın terk etsin gitsin, yolu açık olsun, kaybeden o olur dersek, o zaman sürekli arkadaşlık dostluk değişimi yaşanır. Bir sene biriyle arkadaş olursun, onunla biter. Sonra başka biriyle, onunla biter, başka biriyle. Bunun adı da zaten dostluk olmaz. Dost nasıl bir şeydir? Ömür boyudur. O dostluk ömür boyu devam eder. Son nefese kadar o bitmez. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu daha da ileri götürüyor. Babanızın dostlarına diyor sahip çıkın. Babanızın dostlarının hatırını gözetin. Baba dostu diye bir şey vardır değil mi toplumumuzda? Böyle bir tabir var. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor. Baba dostlarının haklarına riayet etmek, onlara ikram etmek, onların halini hatırını sürekli sormak. Baban vefat etmiş, onun ne kadar arkadaşı dostu varsa bildiğin, sen de o dostu devam ettiriyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Bakın dostluk öyle basit bir şey değil, terk edilecek bir şey değil. Babanın dostunu bile diyor terk etmeyeceksin. Ona bile sahip çıkacaksın. Onun bile hatırını gözeteceksin. Evet, şimdi bir ara daha verelim. Aradan sonra tekrar beraber olacağız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bir Müslümanın arkadaşlık, dostluk üzerine nasıl bir şuur sahibi olması gerektiğinden bahsediyorduk. Ve birçok örnekler verdik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, sahabe efendilerimizden, İmam-ı Azam'dan ve başka büyüklerimizden misaller verdik. Sonuç olarak anladık ki bir Müslüman başka bir Müslümanla arkadaş olduğunda, dost olduğunda son nefese kadar onun hatırını gözetmesi gerekiyor. En ufak bir şeyde terk etmemesi gerekiyor. Hatta büyük şeylerde de terk etmemesi gerekiyor. Onu o yanlıştan kurtarması gerekiyor. Dostluk bunu gerektirir. Terk eden dost değildir. Terk edenin niyeti başkadır. O yüzden terk edene de ama sahip çıkmamız gerektiğini söylemiştik. Terk edenin de o duygu, o düşünce içerisinde yanlış olduğunu bilmek ve onu o duygu çukurundan kurtarmak gerektiğini söylemiştik. İmam Şafii Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, erdemli kişi bir anlık muhabbetin dahi hatırını sayandır. Kendisine bir kelimeyle de olsa faydalı olanın emeğini ikrar edendir. Evet, erdemli kişi neymiş o zaman? Bir anlık diyor bir muhabbet. Yani sen birisiyle bir muhabbet ettin. Bir yolculukta belki muhabbet ettin. Belki iş yerinde, belki ne bileyim bir parkta, herhangi bir yerde bir muhabbet yaptınız. Veya bir çocuk vesilesiyle tanıştığın muhabbet oldu. İşte diyor bir anlık muhabbetin dahi hatırını sayandır. Onunla aranızda bir anlık bir muhabbet geçmişsin. O hatırı artık sayıyorsun. Her gördüğünde onunla merhabalaşıyorsun. Ona selam veriyorsun. Onun halini hatırını soruyorsun. Dışarıdan birisi sorsa ya ne oldu ki ya bu sana nasıl bir iyilik yaptı ki? Yok bir iyilik yapmadı. Bir muhabbetimiz oldu. Evet. Erdemli kişi o muhabbetin hatırını sayandır. Bunu manevi muhabbet olarak da tabii ki algılayabiliriz. Manen bir muhabbet oluşmuştur. Devamında ne dedi? Kendisine bir kelimeyle de olsa faydalı olanın emeğini ikrar edendir. Yani onu söyleyen, onu dile getiren, onunla mutlu olan, yani ondan memnun olduğunu belli eden kişi. Bir kelimeyle diyor ama faydalı olan. Şöyle bir düşünelim. Arkadaşımız dediğimiz, dostumuz dediğimiz insanların bize bir kelimesi olmamış mıdır? Yüzlerce, binlerce kelimesi olmuştur, değil mi? Bizi nasihatler etmiştir, bizi teselli etmiştir. Bazen canımız sıkılmış, moralimiz bozulmuştur. Gelip bizimle konuşmuştur. Evimize gelmiştir, eve misafir etmişizdir onu. Beraber bir yerde gidip çay içmişizdir. Bir sürü birlikteliğimiz olmuştur onunla beraber. Pikniğe gitmişizdir. Yani sayılamayacak kadar çok hatır oluşmuş arada. Ama diyor ki İmam Şafii Hazretleri, bu kadar hatırdan bahsetmiyor. Bir kelimeyle olsa diyor yani. Bir kelime, sadece sana faydası onun bir kelime olmuş yani. Sana belki dedi ki ne güzel Müslümansın dedi. Ya da ne bileyim sana dedi ki ayakkabını sağ ayakla giy dedi. Veya camiden çıkıyordun hatırlattı, tuttu sen dedi ki sol ayakla çık dedi tebessümle güzel bir şekilde böyle. Yani bir cümle belki sana söyledi yani. İşte diyor o bir cümleyle de olsa hatır geçmişse eğer, o onu unutmaz. Onun diyor o emeğini ne yapacaksın? İkrar edeceksin. Dile getireceksin. Yani memnun olduğunu belli edeceksin. Teşekkür edeceksin. Ve ömür boyu da unutmayacaksın. Şöyle söyleyelim. Allah korusun bir merdivende yürürken düşüyordun. Birisi pat diye tuttu seni böyle. Tek şey bu yani. Tek sana karşı yaptığı iyilik bu. Ömür boyu unutur muyuz onu biz? Unutmayız. Ya o beni tutmasaydı ben gitmiştim orada. Belki sakat kalacaktım. Belki ölecektim. Sana karşı iyiliği sadece bir eliyle kıyafetine böyle tutması. Veya kolunu tutması. Başka da bir şey yok. Niye bunu önemli görüyorsun? Çünkü düşseydin ya sakat kalacağını, hasta olacağını veya öleceğini, başına bir şey geleceğini düşünüyorsun. Büyük görüyorsun. Demek ki o zaman biz aramızdaki hatıra karşı bakışımızda bir küçüklük var, bir eksiklik var. Merdivenden seni tutması nasıl büyük bir şeyse, sana bir kelimeyle nasihat etmesi de büyük bir şey.
Nitekim sahabe efendilerimiz küplerce dolu altından daha kıymetli görmüşler nasihati. Evet. Altından daha kıymetli görmüşler nasihati. Daha değerli yani sana bir şey söyleyeyim. Çünkü ahiretini kurtarıyor. Ahiretinin ahiret açısından senin kurtulman için sana bir söz söylemiş. Bu da bir hatırdır. Bunda bir kelimeyle de olsa onun hatırını gözetmek gerekiyorsa, küçüklüğümden beri beraber olduğum dostum, arkadaşımı nasıl terk edeyim? Veya ne bileyim bir iş yerinde hatır oluşmuş, onun hatırını gözetmeyelim mi? Bu şu demek değil ya, gece gündüz beraber olalım, aynı ortamda olalım, her yere beraber gidelim, bundan bahsetmiyoruz. Artık onun halini hatırını sormak, onu yolda gördüğünde ona selam vermek, onun bir ihtiyacı var mı yok mu bunu sormak, yani o hatırı artık ömür boyu devam ettirmek. Yüce Mevla gerçek manada dost olanlardan eylesin bizleri. Birbirimize karşı davranışlarımızda İslam'a uygun bir şekilde olmayı nasip eylesin. Arkadaşlığa, dostluğa karşı bakış açımızı güzelleştirmemizi nasip eylesin. Dostlarımızın bir eksiği, bir kusuru varsa dostumuza düşman olmak yerine onun o kusuruna düşman olup onu o kusurdan, o hatadan, o günahtan kurtarabilmeyi nasip eylesin. Bizi terk eden olursa arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan onlara da sahip çıkmayı, terk etme sebeplerini giderebilmeyi, onlarla tekrar sarılabilmeyi, birlik beraberlik içerisinde olabilmeyi nasip eylesin. Şuurlu bir Müslüman olmayı nasip eylesin Yüce Rabbimiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, haftaya salı günü tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, hayırla kalın.

0: huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlümden içeri aksam. Keşke.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'dan, Nida'dan Gönüllere programından tüm dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bizi sadece kulağıyla değil, gönlüyle dinleyen tüm kardeşlerime selam olsun. İnşallah bize ayrılan sürede yine kavram olarak belki kulağımızın aşina olduğu, çoğu zaman farkına varamadığımız bir kavramdan bahsedeceğiz. Tevazu. Evet, insanoğlu bazen kendine öyle güvenir, kendini öyle üstün görür ki, zenginse zenginliği var eden kendisidir, aklını iyi kullanmıştır, yapıp ettiği şeyler karşısında o zenginliğe ulaşmıştır. Veya bir konuda başarılı olan insan yine aynı şekilde düşünebilir. Ben o kadar bilgiliyim ki, o kadar çok kitap okudum ki, şundan şundan daha kimlerden özel dersler aldım vesaire. Hayatımızın birçok döneminde konumu, mesleği, adı, ülkesi ne olursa olsun kibirli insanları çok ama çok iyi tanıyoruz. Belki zaman zaman biz de şeytanın bu çukuruna düşebiliyoruz. Peki bunun karşılığında ne var? Birçok şeyin zıddıyla kavramları anladığımız bir dünyadayız. Karanlık dediğimiz zaman aydınlığı bildiğimiz için karanlık diyorduk, değil mi? Zorluk dediğimiz zaman kolaylığın ne anlama geldiğini biliyoruz. Yani zıddıyla bir kavramın anlamına ulaşabiliriz pekala. Kibrin karşılığı nedir? Evet, tevazu. İçimizdeki şu nefis bazen öyle oyunlar oynar ki, sen olmasan var ya, şu çoluk çocuk eşin vesaire darmadağın olur. Eğer sen şunları şunları yapmazsan, şöyle davranmazsan ayakta duramazlar. Sen şu iş yerinde, şu kurumda olmazsan işler yürümez. Sen öyle bir idarecisin ki sen şöylesin, böylesin, aman Allah'ım. Bunlar nefsin çok hoşuna gidiyor elbette. Vay be, ben neymişim diyor. Kendi kendimize belki şunları ekliyoruz. Halk arasında çok meşhurdur, bilirsiniz. Küçük dağları sanki ben yarattım dercesine böyle. Kaykıla kaykıla yürümek vesaire. Diğer insanlara tepeden bakmak. İnsan aslını unuttuğu zaman kardeşlerim bu ve buna benzer birçok hatayı işleyebiliyor. Evet, hatalıyız. Her birimizin ayrı ayrı yanlışları var. Bu yanlışlardan beslenen iblis de tevazuyu öğrenmememiz, gerçekleri bilmememiz için elinden geleni yapıyor. Zaten görevi o. Peki biz bu programda ne yapalım? Az bir sürede olsa pek konuşulmayan, pek gündemde olmayan mevzuları sizinle paylaşalım. Değerli kardeşlerim, hepimiz şimdi nefsimize şunu anlatalım. Ey nefis, benden ayrılmayan, son nefese kadar benimle beraber şu hayatı paylaşacak olan varlık. Unutma ki bu dünyaya hiçbir ücret ödemeden geldim. Ve gelirken ardımda herhangi bir sermaye, bir yatırım yoktu. Dünyaya nasıl geldiğimi de bilmiyorum, nasıl şu zamana ulaştığımı da. Rabbim beni yok kadar bir maddeden, üstelik atılmış bir necaset damlasından yarattı ve buraya, dünyaya gönderdi. Ve ben aciz bir şekilde buralara geldim. Hiç hatırlamıyor musun? Ne ayakta durabiliyordum bir zamanlar, ne sağıma soluma dönebiliyordum. Ne kendim elimi kullanarak bir bardak su içebiliyordum annem babam olmasa. Ne de konuşabiliyordum. Etrafımdaki birçok şeyi anlayamıyordum. Şimdi senin böyle bir aslın var ey nefis. Geldiğin yer burası. Şimdi nereden nerelere geldim delisi olma. Haddini bil, acizliğini, aslında bir hiç oluşunu unutma. Seni, beni yoktan var eden Rabbine artık isyan etme. Aslında almamız gereken çok önemli dersler gözümüzün önünde ama pek göremiyoruz.
dikkat ettiyseniz necaset hükmünde değersiz bir sıvıdan bahsediliyor. Yani hepimizin dünyaya geliş vesilemiz ne? Anne ve babamız. Necaset hükmünde bir damla su ve değersiz bir su örneği verilmiş. İlginç. Peki hiç düşündünüz mü? Neden insana örneğin kıymetli bir gözyaşından yaratılan değil de necaset hükmündeki değersiz bir sudan yaratıldığı örneği veriliyor? Ve ilginç, öldükten sonra şöyle tertemiz kokular etrafa yayan, insanları güzel düşüncelere sevk edecek bir bedenimiz olmuyor? Neden kokuşup çürüyor ve toprağa dönüşüyoruz? Hiçbir şeyimiz kalmıyor. Alimlerimiz diyor ki, bu da aslında bir ilahi mesajdır. Öncesi bir damla su, sonu da çürüyüp gidecek, kokacak bir ceset olan insanın kibirlenmeye, böbürlenmeye hakkı olmadığına işaret ediyor. Gerçekten de öyle değil mi? Mutlaka görmüşsünüzdür, koca koca okullar bitiriliyor, dersler veriliyor, konferanslar, şunlar bunlar. Belki geride binlerce öğrenci var, kendi tedrisatından geçen ama bir trafik kazasında kafasını bir yere çarpmasından sonra beynindeki küçücük bir pıhtı belki zar zor gözle görülecek büyüklükte. Ama o kişinin adını unutmasına, eşini, çoluğunu, çocuğunu hayatı boyunca bir daha hatırlayamamasına sebep olabiliyor küçücük bir pıhtı. Belki de bu kaza olmadan önce o insan diyordu ki, vay be, ben neymişim ya? Aranan, her an sorulan, takip edilen, videolar paylaştığı zaman acaba bu hafta ne diyecek diye insanların ağzının içine baktığı bir insandı ama şimdi, af buyurun, abdest aldıktan sonra taharetlenecek bir bilgi birikimine sahip değil. İnsanın aciz olduğunu anlaması için bazen bunu hatırlamak gerekiyor. Zaten şu an bunları paylaşmamızda hem kendime hem de size bu görevi ihya etmek için. Seneler önce küçücük, gözle yine görülmeyen bir mikrop şu bu nedenlerden dolayı neredeyse tüm dünya eve kapandı, sokağa çıkma yasakları oldu, onca tedbirler, birçok tartışmalı konular, aşılar, şunlar bunlar, değil mi? Bakıldığı zaman özel testlerle ortaya çıkan bir bakteriden bahsediyoruz. Koca koca insanlar, vücut geliştirenler, sporcular, iri yarı denilen insanlar birden halsiz düşüp yerde dümdüz kalabiliyordu. Yani kardeşlerim, haddimizi bilmek durumundayız. Bu da tevazu ile mümkün. Hem de Allah Teala'nın çok sevdiği bir kul tipi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ne diyor biliyor musunuz? Övünmeyin diyor. Topraktan yaratılmış ve yine toprağa dönünce kendisini kurtların, böceklerin yiyeceği insanın övünmesi neye yarar? Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de diyor ki yine benzer bir cümle. Övünmek Ademoğlunun neyine? Evveli nutfe, sonu cifedir. Ne rızkını yaratabilir ne de kendini helakten kurtarabilir. Bazı paylaşımlarda görüyorsunuzdur, hiç lafzı vardır. Bu aynı zamanda nefsin insana karşı tasallutundan ve ona karşı bir savunma mekanizmasının adıdır. Sen kimsin? Ben bir hiçim. Tasavvufta da nefis terbiyesi denen olmazsa olmaz bir basamak vardır bildiğiniz gibi. İşte o nefsinin isteklerinden uzaklaşmak, sıyrılabilmek için evvela ne olduğunu bilmek lazımdır. O da hiçlik makamı diye söylenir. Gerçekten sadece hiç olan biz değiliz. Bunca güzelliklerin gökyüzünde, yerin altında, denizlerin dibinde veya görüp göremediğimiz şu kainattaki her şeyi toplayın, bize ne kadar büyük geliyor değil mi? Ne kadar olağanüstü geliyor, muhteşem geliyor.
Allahu Teala'nın azametini düşündüğünüz zaman, bu kainatın şu ana kadar tespit edilebilen, edilemeyen, belki de kıyamete kadar hiç keşfedilemeyecek tüm her şey aslında bir hiçtir. O yüzden bir hak dostunun dediği gibi, evladım diyor, İnsan için aslında her şey hiçliğini anladıktan sonra başlar. Ve örnek olarak verirler, nefsini bilen Rabbini bilir. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Nasıl yaratıldığını, yani daha önce yok olduğunu, yoktan var olduğunu, var edildiğini, kimin onu yarattığını, yaratanın varlığını, gücünü, azametini bunun idrakına varır, varmalıdır. İşte bunu anlayan insanda ne kibir kalır ne de enaniyet, benlik. Dolayısıyla tevazu ve hiçlik hissiyatında nasibi olmayanlar, Rabbinin kudretini, gücünü layıkıyla anlayamayanlardır denilebilir. Kibir dendiği zaman sadece aklımıza bir insanın zenginliği de gelmemelidir. Kibir, hayatın her yerinde ve her insanda miktarı az veya çok olsa da görülebilen bir hastalıktır. Hele hele din adına konuşan, din adına bir şeyler paylaşan, insanlara örnek olması gereken insanların hal, tutum, davranışlarıyla, sözleriyle, bakışlarıyla, diğer insanlara tepeden bakmaları ne kadar acınacak bir durumdur. Ya, büyüklerimizin o dediği cümle ne kadar da güzel, ne kadar da tam bugün anlatıyor. Evladım, ilk önce anlatacaklarını, tavsiye edeceklerini kendin yaşa. Kendin yüreğine onu bir indir, sonra insanlara anlat ki tesirli olabilsin. Yoksa Allah Teala'nın uyarılarda bulunduğu o kişilerden olursun. Soruyor, hocam nedir o kişiler? Hani buyrulur ya, insanlara hayrı, güzelliği, doğruluğu, yapılması gerekenleri tavsiye ederken kendi uymayanlar. Allah muhafaza buyursun. Bu tehlike hepimizi ilgilendiren bir tehlikedir. İşte o yüzden tevazu önemli. Ben yaptım, ben kazandım, ben çözdüm, ben cevap verdim. Benim sayemde buna benzer başlayan veya içinde buna benzer kelimeler olan cümleler çok tehlikelidir. Ve insanın kibirli olup olmaması konusunda mutlaka ipuçları verir. Peki tevazu sahipleri nasıl? Hemen bir iki örnek vereyim. Bir Allah dostunun yanına ziyaretine birisi gider. Selam. Hoş, beş derken efendim der. Bir maruzatım var, buyur evladım. Benim için dua eder misiniz? Şöyle şöyle hatalarım var, böyle böyle günahlarım var. O Allah dostu ne der, yani nasıl dua eder? Ya Rabbi der. Bir günahkar kulun, diğer bir günahkar kulundan dua istiyor. Ne olur, sen ikisini de affeyle. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusundan şu zamana gelelim. Aradan 14 asır geçmiş ama maalesef esas tevazu sahibi olması gereken insanların bundan çok uzak olması insanı ne kadar yaralıyor, öyle değil mi? Nimetlere şükredeceğimiz yere şımarıyor, nankörlük yapıyoruz. Onca şey verilmiş, onca şey bahşedilmiş. Bir lütuf var ortada ama tam tersine bırakın şükretmeyi, şımarma yolunu seçmişiz. Benim arabam ne güzel, telefonum şöyle, oturduğum yer böyle. Bir de bunları insanlarla paylaşır hale gelmişiz. Peki biz dünyaya, bize verilen, zaten emanet olan bizim olmayanları başkalarına hava atmak için göstermeye mi geldik? Ve maalesef öyle büyük yanlışlıklar yapılıyor ki, insan hanımıyla, kocasıyla belki bir mutluluk yaşıyor, hemen bunu sosyal medyada paylaşma ihtiyacı duyuyor, ardından bir bakıyorsunuz o huzur kayboluyor. Yine
çocuğum için şu partiyi düzenledim, cinsiyet partileri, yok doğduğu partisi, yok bilmem nesi diye, yani inançlı insanlar da artık maalesef bunları yapıyorlar. Sonra o çocuğun boy boy fotoğraflarını paylaştıktan sonra çocuğun başına bir şey gelebiliyor. Yani nazarın da olduğunu bilmek lazım. Yani aynı zamanda bak benim şuyum var, bak bende bu var, sende var mı diyen o küçücük yavrularımızın zeka seviyesini 30'lu 40'lı yaşlarda göstermemek gerekiyor. O çocuktu, akıl bali değildi. Her çocuk öyle mi? Değil. Ama ekseriyetle işte ayakkabım şöyle, şu şöyle, tabletim böyle falan. Ama bir insan kendinin bir hiç olduğunu bildiği halde bak işte ben şöyleyim böyleyim der mi? Bir de bunun manevi zararları var ki hiç girmiyoruz o mevzuya. Az önce bir nazarla ilgili mevzuyu söyledim. Aman kardeşlerim, mutluluğunuzu kendinize saklayın, özeliniz olsun, adı üzerinde mahrem bir yerdir evimiz, eşimiz, çocuğumuz, çoluğumuzla bir yere gittiğimiz zaman bırakın mutluluğunuzu kendiniz yaşayın. Bunu milyonlarca insana teşhir etmeye, bakın ben mutluyum, kocam bana böyle bir hediye aldı, çocuğumu şuraya götürdüm, yemek yedik, şurada eğlendik, burada zıpladık türü şeyleri ne olur anlatmayın, paylaşmayın, teşhir etmeyin. Bunu yaparsanız tevazuya adım atmış olursunuz. Allah rahmet buyursun, yine o hak dostlarından bir tanesi nasıl dua ediyor? Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Sen ne verdinse odur, dahi nemiz var. Sen bize bir şey vermezsen biz kimiz? Elimizi kolumuzu, gözümüzü, kirpiğimizi oynatamayacak haldeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünya hayatının geçici olduğuna dair bize hangi hatırlatması vardı? Bir yolcu gibi ol. Dünyadan ahirete gidiyoruz. Yolcu, evet, bazı yolda işine yarayacak şeyleri yüklenir. Ama durakta durduğu zaman şöyle bir gün, iki gün dinlenecek onlarca bavul eşya alır mı? Hayır. Konaklama yerindeyiz sadece. Gideceğimiz yer orası değil. Dünya da bizim için sadece bir konaklama yeri şu an. Dinlenme yeri diyelim. Otoyolların sağında solunda benzin istasyonlarıyla beraber dinlenme tesisleri var. İşte oradayız. Ama yolumuz, gideceğimiz yer bu cihet değil kardeşlerim. Daha var. Peki insanı kibre götüren sebeplerden, oluşumlardan biraz bahsedelim. Neyle dedik insan kibir sahibi olabilir? Servetiyle. Belki onu evet kendisi kazanmıştır ama onu var eden yine kendisi değildir. Veya bir yerlerden miras gelmiştir, hiç alın teri dökmediği halde. Veya haram parayla kazanılmış, yine alın teri bulunmayan bir kazançtır. Hırsızlık yapmadan, haram katmadan bunları çalıştıysa kişiye bir zararı olmayacaktır. Yeter ki kabirde başlayan o sorgu sualden sonra ahirette parayı nereden kazandın, neyle kazandın sorularına cevap verebilsin. İnsan başka neyle kibre sahip olur? Makam ve mevkiyle. Şu asrımızda belki de en fazla kibrin tercih edildiği etmenlerden bir tanesi. Benim şu yerde bir tanıdığım var. Kendisinin bir konumu olmasa bile ben şunu tanıyorum, bu zatı tanıyorum, şunun oğluyum, bunun kızıyım. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biricik kızı sevgili annemiz Fatıma annemize radiyallahu anha namaz konusunda uyarıda bulunurken ne buyurmuştu? Aman kızım, peygamber kızı olman seni kurtarmaz. Ki annemiz de sabahlara kadar evlatlarına bakmış, vakit çıkmadan namazını kılmıştı ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçerken ışık kapalı olunca lamba yanmıyor, uyuduğunu zannetmiş ve bu uyarıda bulunmuştu. Kardeşlerim, kimin oğlu kızı olduğunun bir anlamı yok eğer amelimiz faydalı değilse.
veya şurada burada tanıdığının olmasının da dünyada bir faydası olabilir, işlerin hızlı görülüyor olabilir ki onda da bir kul hakkı vardır ayrı mesele, ama dünyada tuzum kuru, tıkırım yerinde dersin. İşlerini yaptırıyorsun diğer insanların hakkına geçerek falan. Ama ahirette herkes, bir cumhurbaşkanı da, bilmem kaç bin sene önce ölen firavunlardan biri de, Karun da, sen de, ben de tek başımızayız ve yan yanayız. Aynen mezarlıklarda olduğu gibi. Ha, zenginin mezarı şöyle...

sevmi, insanlara hava atmak, böbürlenmek, ne kadar güzel Kur'an okuyor desinler, sesi ne kadar güzel desinler veya her soruya cevap veriyor, ne güzel konuşuyor ya desinler diye o ilmi elde etmek. Allah muhafaza buyursun. Evet kardeşlerim, ortaya çıkarılan bir ürün de olsa, fevkalade bir ilmin de olsa, servetin sayılamayacak kadar da olsa, şu makam ve şu mevkide de olsan, sözüm ona dünyadaki bu başarıları kendine izafe edersen, enaniyet girdabına düşebilirsin. Yani kardeşlerim, biz aciz olduğumuzu unuttuğumuz an bittik. Eğer nefsimize pay çıkartmaya çalışırsak, evet ben yaptım, benim yüzümden oldu, ben olmasaydım düşünceleri bizi mahvediyor. Ne zaman ben demeyi bırakıp da, ya Rabbi bu senin lütfundur, senin vermen nedir der ve bunu sadece ağzımızla değil, kalpten hissederek söylerse, işte o zaman enaniyet tehlikesini ortadan kaldırmış oluruz. Belki de bir cümleyle bir şeyi anlat deseler, bu kadar kolay anlatılabilir diyeceğim bir sözü var Mevlana'nın. Allah rahmet buyursun, diyor ki, kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür. Her şeyimiz emanet anlayacağınız, her şeyimiz. Hatta bu uyarı sadece bize gelmedi. Şu an yaşayan Müslümanlar için değil bu kibire karşı uyarılar. Kur'an'da öyle ifadeler var ki, Enfal suresinde bir mevzu anlatılır. Bedir savaşını biliyorsunuz. Orada ne ibretler yaşandı değil mi? Evet, Müslümanlar zafer kazanmışlardı. Lütfen dikkat buyurun. Bu önemli zaferden sonra Bedir gazvesi kazanıldı. Allah Teala Müslümanlara bir sert uyarıda bulundu. Kendini beğenme ve gurur hali gelmesin diye şu ayeti kerimeyi indirdi. Buyuruldu ki, onları siz öldürmediniz, Allah öldürdü. Attığın zamanda sen atmadın, Allah attı. Bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Evet, güç de, kudret de, kuvvet de Allahu Teala'nındır. Başımıza gelen güzellikleri Allah Teala'dan bileceğiz, şükredeceğiz. Kusur olarak gördüğümüz şeyler varsa da nefsimizden bileceğiz ve bunun telafisine çalışacağız. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ben kendi kusurlarıma yönelirsem, odaklanırsam, ne derseniz deyin, başkalarının kusurlarıyla zaman geçiremem. Neden? Kendi kusurlarım o kadar çok ki, oydu, buydu, şuydu derken başkasının hatalarına zaman gelmez. Tevazu, tevazu, tevazu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözüyle bugünkü birlikteliğimizi nihayet erdirelim. Buyuruyorlar ki, kim bir kardeşini günahı sebebiyle ayıplarsa, o günahı işlemeden ölmez. Tirmizi'de geçen bir hadistir. Evet, kibrin neticelerinden bir tanesi de budur. Sıklıkla insanları ayıplamak, eleştirmek, yargılamak, töhmet altında bırakmak. Bu dille olur, bu yorumlarla olur. Oysa ki o kardeşinin yaptığı bir hatadır, seninki de başka bir hatadır. Hatasız insan var mıdır? Allahu Teala'dan niyaz ediyoruz. Şu an bizlere kulak veren tüm kardeşlerimizle bizleri ahiretinde, cennetinde buluştursun. Haddini bilen, nasıl yaratıldığını, nereden geldiğini, nereye gideceğini, görevlerini bilen ve doğru yolunda olan insanlardan eylesin cümlemizi ve bizi yine doğru yoldaki insanlarla karşılaştırsın. Ahirette zaten onca günahımız var. Kul hakkıyla da huzuruna çıkanlardan eylemesin. Bol bol gönül kıran, kul hakkına giren insan

onları inciten, üzen kullarından eylemesin. Amin, amin, amin. Süremizin de sonuna geldik. Her nerelerden dinliyorsanız, zahmet edip programımıza kulak veren, sadece kulağıyla değil, gönlüyle dinleyen her birinize teşekkür ediyorum. Radyo Nida'da 107.3 frekansında Bursa'mızda, iOS cep telefonu uygulaması ve radyonida.com.tr üzerinden yayınlarımızı kimler dinliyor bilemiyoruz. Hepinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. İnşallah şu aktardıklarımız önce anlatan şu aciz kardeşinize ve sonra siz kıymetli kardeşlerime hayırlar getirsin. Allahu Teala'nın merhameti, affı, bereketi üzerimize olsun. Amin.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün, halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını, hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük, zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayan horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrına.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyur.